Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz. Ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi: "Ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka

0: Mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde, senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle. Musa, buluşma vaktimiz bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir, dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı. Sonra geldi. Musa onlara şöyle dedi: yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa sizi azab ile yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır. Sihirbazlar, ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz, dediler. Musa, yok, önce siz atın, dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik: korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez. Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Harun ve Musa'nın Rabbine inandık, dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Sihirbazlar şöyle dediler: bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İlahi ya Rab, ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahimin. Rahman olan, rahim olan Mevlamız sensin. Rahim olan Mevlamız sensin. Ve rahmeti vesiat kulle şey buyuran Mevlamız yine sensin. rahmetim

şeyi kuşatmıştır. Devamında da fese ektubuha lillezine yettekûne ve yu'tûne zekâ vellezîne hum bi âyâtinâ yu'minûn. Rahmetimi muttaki kullarıma, zekatını veren kullarıma ve ayetlerime, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tamamına tereddütsüz iman etmiş kullarıma yazacağım. Rahmetim onlara tecelli edecek buyurdun. Rabbim biz kitabına inanıyoruz. Oradaki emrettiğin her şeyin yerli yerince olduğuna iman ediyoruz. Yasakladığın şeylerin de gerçekte öyle olması lazım geldiğine inanıyoruz. Bununla birlikte nefis taşıyoruz. Bunu en iyi sen bilirsin. Sen yarattın. Bununla birlikte şeytan gibi bizi senin yolundan çevirmek isteyen bir düşman var. Onu da biliyorsun. Nefisle işbirliği yapabildiğini de biliyorsun. İlahi, biz rızana talibiz. Gazabından korunmak istiyoruz. Biliyoruz ki rahmetin gazabını aşmıştır. Kutsi bir hadiste Efendimiz böyle naklediyor. İşte biz o gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bütün kardeşlerimizin her türlü müşkillerini hallu asan eyle ya Rab. Yeryüzünün değişik yerlerinde, özellikle de Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da hep zulüm altında acaba yaşayabilecek miyiz? Çünkü Yahudi zulmü, küfür vahşeti, onu destekleyen bütün zalim kafirler bizi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Allah'tan başka kimseden bir şey beklemiyoruz. Allah bizi imtihana tabi tuttu diyoruz. Bu imtihanda başarılı olmak istiyoruz diyen o kardeşlerimize de imdad eyle ya Rab, imdad eyle ya Rab. Bizim sofralarımıza benzer sofraları yok. Bizim mabetlerimizde rahatlık içinde yaptığımız ibadetleri yapacakları camileri bırakılmamış. Hastanelerde tedavi olacak imkanları bile yok. Yardım atıyorlar, ondan sonra da o yardıma koşanlara bomba yağdırıyorlar. Kötülüğün bundan daha kötü örneği olmaz diyoruz. Rabbim, Rabbim, bunlardan ders alarak, ibret alarak kendimize gelmeyi, mümin olmanın gerektirdiği sorumluluğumuza sahip çıkmayı ve bu sorumluluğun gereklerini de birlikte yapmayı, yapabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab, nasip eyle ya Rab. Kur'an'a hakkıyla muhatap olmayı, okumayı, anlamaya çalışmayı ve gereğini de hayat haline getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab. Yavrularımızı daha çok camilerle, ibadetlerle buluşturmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Nasip eyle ya Rab.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Furkan Çınar Hud Suresi 36-43. Ayetler
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında

0: göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden yani hayvanlardan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, haydi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yusuf Suresi 1-20. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı

0: kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi. Babalarına şöyle dediler, ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz, dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde, müjde, işte bir oğlan, dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Furkan Suresi 45 ila 52. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyilik ve kötülük kavramlarına ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 160. ayet.
4: Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.
1: Fussilet suresi 34. ayet.
5: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
1: Fussilet suresi 46. ayet.
6: Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir.
1: Kariya suresi 5 ila 7. ayetler.
7: Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Araf Suresi 142 ila 147. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik. Buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceyi tamamladı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma," dedi. Musa belirlediğimiz yere Tur'a gelip Rabbi de onunla konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah da, "Beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin," dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü.

0: ayılınca seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol dedi. Musa için Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, alemlere rahmet olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla insanlığa rehber kıldığın Fahri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını ona olan muhabbetimizden ve bağlılığımızdan haberdar eyle Allah'ım. Bizleri ona layık ümmet eyle Allah'ım. Ya Rab, bizleri ve neslimizi dünyada onun kutlu yolundan ayırma. Cennette ona komşu eyle Allah'ım. Peygamberimizin ehli beytine, güzide ashabına ve ahlakına hayat düsturu edinen bütün müminlere selam gönderiyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Bizlere eşsiz hatıralar bırakan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti Hacer annemize ve bütün peygamberlere sayısız salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle bizleri onların yolunda yürüyen

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed, andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan

0: istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine, sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde, biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da, hay meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar, Rabbinizi tesbih ederiz, yüceltiriz, şüphesiz biz zalim kimseler imişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Kehf Suresi 1-31. Ayetler.

وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

0: وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd kuluna kitabı, Kur'an'ı indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah'a mahsustur. Allah onu katından gelecek şiddetli bir azapla inanmayanları uyarmak, salih ameller işleyen müminleri içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat, cennetle müjdelemek ve Allah bir çocuk edindi diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı. Bu konuda ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz bu ağızlarından çıkan, onlar ancak yalan söylüyorlar. Demek sen bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek adeta kendini tüketeceksin. İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir, ondan başkasına asla ilah demeyiz, yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi, madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın, şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin, ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın. Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: En'am suresi 3. ayet.
4: Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.
2: En'am suresi 59. ayet.
5: Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın.
2: En'am suresi 73. ayet.
6: O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Mümtehine Suresi 6 ila 13. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Allah din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek size geldiklerinde onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber siz onları sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere iade etmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz. Onlara kocalarına harcadıklarını, mehirleri geri veriniz. Mehirlerini ödediğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Siz harcadığınızı, verdiğiniz mehri isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Allah'ın hükmü işte budur. Aranızda hükmünü böyle veriyor. Allah hakkıyla bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şayet eşlerinizden biri kafirlere kaçar. Böylece tazminat ödemek için sıra size gelmiş olursa, eşleri gitmiş olanlara harcadıklarına denk bir şey verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar inkarcıların kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, bizler senin sınırsız ikramının karşısında şükretmekten aciz kalmış, verdiğin nimeti, güç ve kuvveti nerede kullanacağını şaşırmış kullarız. Gücünü barış için kullanan, karıncayı bile ezmeyen Hazreti Süleyman'ın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan tarda ve edhilni bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz,

Dillere hakkıyla şükreden kullarından eyle. Bizlere senin razı olacağın salih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle salih kulların arasına ilhak eyle Allah'ım. Bizlere bahşettiğin imkanları merhamet için kullanacak şuur ver Allah'ım. Şuur ver Allah'ım. Bahşettiğin servet ve yetkiyi adaletle kullanacak, adalet için kullanacak iman ver bize Allah'ım. Mülkle şımaranlardan eyleme Allah'ım. İmkanla azanlardan eyleme Allah'ım. Yükseldikçe alçak gönüllü olmayı, büyüdükçe mütevazi olmayı, çoğalttıkça şükretmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Maide Suresi 1-5. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının, çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu av için salarken üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır.
2: Azim olan Allah doğru söylüyor.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu

0: 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Ali İmran Suresi 92 ila 101. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisini haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Onda apaçık deliller makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı

0: onların yoluna uyacaklar. İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kabir ve kabir hayatıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Mü'min Suresi 46. Ayet.
5: Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir.
3: İbrahim Suresi 27. Ayet.
6: Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.
3: Mümtehine Suresi 13. Ayet.
7: Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir topluma dost edinmeyin.
3: En'am Suresi 98. Ayet.
8: O sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın.
2: Allah Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan, her şeyin sahibi Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Bütün övgü ve ibadetler yalnız senin içindir. Senin eşin ve benzerin yoktur. Senin Allah ismin bizzat seni ifade eden en güzel ismindir. Zıtları birleştiren, idrak edilemez ve gerçekte hiç bilinemez olandır. Güç ve kuvvet ancak senindir. Sen aziz eder, sen zelil eder, sen yükseltir ve sen alçaltırsın. Senin hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Her şey sana muhtaçtır. Senin her ismin Allah ismine bir işarettir. Senin bir eşin ve benzerin yoktur. Sen Allah isminin zikrine devam eden kullarının derecesini artıran, gökyüzüyle yeryüzünün celal ve ikram sahibi ismi azamısın. Ey kainatı ayakta tutan hay ve kayyum olan Allah'ım, bütün şükürlerimiz sanadır. Allah isminin ve tüm ilahi isimlerinin bereketi hürmetine bizlere merhamet eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 19. cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah, biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber: ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defa da toptan indirilseydi ya dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik. Bunların her birine misaller getirdik, öğüt almadık.

yaptıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık, neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman, yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini, yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolcu onlardan daha da şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun, biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kâfirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerinin tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O, sudan bir insan yaratıp, ondan soysop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir, Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini artırır. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar, Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah, işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o,

Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar fakat alaya da geldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar. Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi, ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki, hayır korkma, mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz, her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin, şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın. Adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi. Ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kattığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir dedi. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun, etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu, dedi. Bunun üzerine Musa, asasını attı, bir de ne görsünler. Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler. Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor ne dersiniz? Dediler ki

Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Firavun evet hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi. Musa onlara hadi ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler. Musa da asasını attı, bir de ne görsünler. Asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona inandınızsa, mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi. Sihirbazlar şöyle dediler. Zararı yok. Mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Biz Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Dedi ki bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrail oğullarını mirasçı kıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları eyvah yakalandık dediler. Musa hayır Rabbim şüphesiz benimledir bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi. Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalb ile gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmaklı olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar.

Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuşken biz hiç sana inanır mıyız? Nuh şöyle dedi: onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz, ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı yetiniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi: İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var

Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki: Ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut şöyle dedi: Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Ey ki halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler: Sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh, Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı, suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahiy işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

ise, sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğuysa yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra ölçülerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine, ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de, çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce, dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet ederim. Elini koynuna sok. Firavuna ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde, sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur, dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler.'' dedi. Süleyman, onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, ''Ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.'' Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi. Hütüdün için göremiyorum. Yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim.

Derken Hütüt çok beklemedi çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hütüt'e şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at, sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Ey ileri gelenler, durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin, ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizde ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim, dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı? Yoksa tanımayacaklardan mı olacak, dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi, denildi. O da, sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik, dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o, inkar eden bir kavimdendi. Ona, köşke gir, denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini bilurdan döşenmiş bir köşktür, dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün? Onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya. Onlar, sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık, dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz, dedi. Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar

zulümleri yüzünden harabiye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Azim olan Allah,

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri, Hazreti Ali, 10. bölüm, Hilafet, Hakemlerin ardından.

0: Sıffin'den sonra Küfe'ye dönenler bir savaştan değil bir sorudan döner. Hakemlik kabul edilerek ne yapılmıştır? Haruriye aylarca Ali ile tartışır, onu düşmana hakem yapmakla, cihatta gevşemekle ve hükmü insanlara bırakmakla suçlar.
1: Sen işinde kuşkuya düştün. Allah'ın hükmü varken içi adama hakem yaptın.
2: Kuşkuya düşen ben değilim. Dün istediğini bugün inkar edenler kuşkudadır.
1: Hüküm yalnız Allah'ındır.
2: Doğru söz yanlış maksatla söyleniyor.
0: Ali'nin cevabı hukuki ve dini delillerle gelir. Hakemlik Allah'ın hükmünü ortadan kaldırmak değil, Allah'ın kitabına göre hüküm aramak için seçilmiştir.
2: Kur'an bazı meselelerde hakem gönderilmesini bildirir. Biz iki kişiyi kitabın hükmünü bulsunlar diye seçtik. Hak'tan ayrılmaları için değil.
1: Sen onların hükmüne razı oldun.
2: Ben Allah'ın kitabına razı oldum. İnsanların hile yapmasına razı olmadım.
3: Söz dinlemiyorlar.
2: Öfkeyle kapanmış kulağa delil zor girer.
1: Onlara gideyim, konuşayım.
2: Git, Sa'sa da seninle gelsin. Cemaatten ayrılığın sonu kan olmasın.
0: Ali nasihat için İbni Abbas ve Sa'sa bin Suhan gibi isimleri gönderir. Ama tartışma yalnız akılla çözülmez. Çünkü mesele artık delilden çok kimlik haline gelmiştir.
4: Dün bu karara siz zorladınız. Bugün onu suç sayıyorsunuz. Birlikte ayrılmayın.
1: Biz tövbe ettik. Siz de tövbe edin.
4: Tövbe, dün zorladığın şeyi bugün kılıç sebebi yapmak değildir.
1: Söz bitti.
0: Ayrılanlar sancaklarıyla bir araya gelir. Sayıları binlerle ifade edilir ve başlarında İbnül Kevva gibi isimler vardır. Ali ilk anda onları tamamen yok etmeye yönelmez. Onlara süre verir, delil gönderir, nasihat eder. Fakat ayrılık daha da büyür.
2: Biz sizi bırakıyoruz. Mescitlerden men etmeyeceğiz. Payımızı kesmeyeceğiz. Fakat yol keser, kan döker, ümmeti tehdit ederseniz o zaman başka söz kalmaz.
1: Biz sizden ayrıyız.
2: Ayrılık bir görüş olabilir. Masum kanı dökmekse artık başka bir kapıdır.
0: Bu gelişmeler Ali'nin hilafetinde içeriden açılan en acı cepheyi gösterir. Dışarıda Muaviye vardır ama içeride dün aynı safta savaşanların bugün karşısına geçmesi vardır. Siyasi ihtilaf itikadi bir keskinliğe dönüşür. Hüküm Allah'ındır sözünü taşıyanlar Allah'ın kullarına karşı merhamet ölçüsünü getirir.
3: Baba, bu iş nereye varacak?
2: Eğer söz tutulursa barışa, kan dökülürse nehrevana.
0: Artık nehrevan yolu açılacak. Nasihatin yetmediği yerde eski yoldaşlar karşı karşıya gelecektir.

0: Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Müminun Suresi 1-11. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar.

0: Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Duha Suresi ve İnşirah Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 54 ila 56. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Azim olan Allah...

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleneğini her gün yaşatıyoruz. Altın seslerden mukabele ve meali şerif her gün 6 ve 23'te Vav Radyo'da. Vav Radyo, Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in yani ilk insanın yaratılışıyla ilgili Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şunları beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Furkan Suresi 54.
4: O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.
2: Secde Suresi 7.
5: O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
2: Fatır Suresi 11.
6: Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır.
2: Saffat Suresi 11.
7: Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
2: Sad Suresi 71 ila 74. ayetler arası.
8: Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin. Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
2: Mü'min Suresi 67.
9: O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan meniden, sonra da alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
10: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Saffat Suresi 83 ila 113. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın, İçinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin dedi. O da: babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları

0: böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la müjdeledik. Onu da, İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra Suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Nahl Suresi 71 ila 76. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan bir kimseyle eşit olur mu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Lokman Suresi 12 ila 19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 3. bölüm. Ebrehe'nin öfkesi.
4: Mekke hüzünle kaplanmıştı. Mekke vakitsiz ayrılan Abdullah'ın arkasından ağlıyordu. Fakat Mekke'nin üstüne Yemen'den daha büyük bir bela gelmek üzereydi.
5: Yüce Ebrehe'ye, dünyanın en kudretli hükümdarına selamlar olsun.
6: Bırak boş selam vermeyi de konuş be adam. Kules Kilisesi inşaatı ne durumda?
5: Biz gece gündüz demeden çalışıyoruz Yüce Efendimiz.
6: Daha çok çalışın, daha çok.
7: Emin olun, çalışıp bitireceğiz merhametli efendimiz.
6: Eğer zamanında bitmezse kellelerini sarayıma gelen yolu süsleyecek.
5: Emin olun, dediğiniz zamanda bitecek efendimiz.
6: O kiliseye Hristiyan oldukları için...

0: Yahudi himyeri hükümdarı Zünivas tarafından ateş çukurlarında yakılan Necran şehitlerinin kalıntılarını koyacağım. Ve orası dünyanın en güzel kilisesi olacak.
1: Sizin yaptığınız bir kilisenin güzel olmama durumu olabilir mi ey yüce efendimiz?
0: Elbette öyle. Arapların hac ziyaretlerinde benim yaptırdığım kiliseye gelmelerini emredeceğim. Sadece onlar değil, tüm insanlar akın akın oraya gelecek.
1: Ama yüce Ebrehe, Araplar hac için Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'ye gidiyorlar. Onların kutsal evi orasıdır.
2: Başlatma kutsal evlerine! Kutsal evmiş! Kutsal ev! Kutsal evlerine putlara tapıyorlar öyle mi? Güldürme beni. Olmaz! Bu devam etmez. Edemez. Son günleri. Arapların Hristiyanlığa inanma zamanları geldi.
3: Sizin kudretiniz Sind, Çin'e, Turan'a, İran'a, Rum diyarına kadar herkesin dilindedir. Yüce alemler sizin kudretiniz karşısında tir tir titrer efendimiz.
0: Kilise bittiği gün, işte o gün Arapların Kâbesi'ne gideceğim ve onu yıkacağım. Sonra da hacılara benim yaptırdığım kiliseyi ziyaret etmelerini emredeceğim.
1: Ya kabul etmezlerse efendim ve Kâbe'yi tekrar inşa ederlerse?
0: O zaman ben de tekrar yıkarım. Toprakların Bizans sınırlarına dayanana kadar tüm o toprakları işgal ederim. Herkesi kılıçtan geçiririm. Bin kez Kâbe'yi yapsalar bin kez yıkarım. Bin kez dirilseler bin kez öldürürüm o Arapları. Nedir bu telaşın? Ne oldu?
4: Efendim, çok kötü bir şey oldu.
0: Nedir bu olan? Konuş! Uzatma lafı!
4: Efendim, yaptırdığınız kiliseye Kureyşlilerden şu putlara tapan insanlardan biri geldi ve kilisede bir şey yaptı efendim.
0: Ne yaptı? Konuş! Konuş yoksa dilini keserim!
4: Efendim, artıklarını ve çöplerini kilisenin ortasına attı ve kilisenin ortasına pisledi.
0: Hadsizler, bu ne cüret?
5: Kellelerini getireyim mi ülkemizdeki tüm Arapların efendim? Bu yapılan saygısızlığın diyeti budur.
0: Dur hele, şans ayağımıza geldi. Ülkemde olan Kureyşli tüccarlardan birini getirin. Böylece onun ağzından o kutsal evin taşıdığı önemi anlarız.
1: Ya planlarımızı hissederlerse efendim?
0: Hissetseler bile ellerinden ne yapmak gelir ki? Orayı dev bir orduyla işgal edeceğim. Bunu gördükleri an şehri boşaltıp kaçacaklar. Mekke halkı savaşmak nedir bilmez. Karşımda dursalar ne fayda? Karşımda nice orduların nasıl helak olduğunu herkes bilir. Şimdi git bana şu Kureyşli tüccarı getir.
6: Atlılar geliyor.
7: Atlılar.
8: Ne istersiniz?
1: Efendim, Ebrehe'den size haber getirdim.
8: Ebrehe benden ne istiyor ki?
1: Seni görmek istiyor.
8: Neden?
1: Be adam, bu nedensizlik. Seni çağırmışsa Ebrehe geleceksin. Eğer gelmezsen tüm kervanı kılıçtan geçiririm. Bağırsaklarını yılanlara yediririm.
0: Gel buraya tüccar, gel. Seni neden çağırttığımı bilir misin?
8: Hayır, bilmiyorum efendim.
0: Halkınızdan biri kiliseme hakaret etti. Bu asla kabul edilemez.
8: Bu olayı duydum ve çok üzüldük ülkenizdeki Araplar olarak. Ama biliriz ki yapan kişi delidir. Aklı yerinde değildir. Ve ülkesine geri kaçmıştır.
0: Kaçtı mı? Yaptığından haberin vardı ve sen onu bıraktın mı? Onun kellesini bana getirmeniz gerekirdi.
8: Ben kendi halinde bir tüccarım efendim. Bir cana kıymamı nasıl beklersiniz benden? Ben Kureyş kabilesindenim. Mekke'de adaleti biz sağlarız. Bilirim ki kabilem Kureyş kimsenin kilisenize hakaret etmesine izin vermez. Ve size bu saygısızlığı yapanı hemen geri gönderirler.
0: Ben size ticaret için topraklarımı açıyorum ve biri gelip kiliseme hakaret ediyor. Ben bunu cezasız bırakmam. Anlamadığım, neden size faydasız put

0: para taparsınız? Neden kiliseme gelip onu haç merkezi yapmıyorsunuz? Yemen de sizin ticaret yollarınızdan biri. Ve burada zenginliği bulabilirsiniz.
1: Efendim, Araplar kutsal evlerini hiçbir şeye değişmezler. Sonunda ölüm bile olsa.
0: Demek ölüm olsa bile. Ordumu hazırlayın. Mekke'ye gidiyoruz. Görelim bakalım şu Mekkelilerin cesaretlerini. Ölümü mü seçiyorlar yoksa kutsal gördükleri Kabe'yi mi? Kiliseme, benim mabedime yapılanı sizin mabedinize yapacağım. Onu yerle bir edeceğim. Git, git ve bu haberi liderlerinize söyle. Gazabın nereden ve kimden geleceğini bilsinler. Ebrehe Mekke'ye yanına fillerini de alıp geliyordu. Ebrehe'nin gazabı Mekke'nin üstünde olacak.

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Kasas Suresi 43 ila 52. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra

0: Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık" diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katımızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır? Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 40 ila 43. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz

0: Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, "Hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi. Oğlu, "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," diye cevap verdi. Nuh dedi ki, "Bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır." Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nisa suresi 95.
4: Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah, müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır.
2: Enfal suresi 72.
5: İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 284 ila 286. Ayetler.

Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanmayız.

0: Ama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
3: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Âlâ Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud Sağır. Şura Suresi 49 ila 53. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları,

0: dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin, iffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.

0: Hadisten öğrendiklerimiz. Ahde vefa gösterilmesi her ne koşulda olursa olsun, lehine de olsa, aleyhine de olsa verilen sözlerin tutulması, müminin ayrıcı özelliklerindendir. Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ticari antlaşmalar veya birbirlerine verdikleri sözler, zaman zaman taraflardan birine mağduriyet yaşatabilmektedir. Nitekim Medine'de iki kişi bir hurma bahçesinin meyvesi üzerinde para peşin mal veresiye olacak şekilde anlaşmışlardı. Ancak o sene ağaçlar meyve vermedi. Ortaya çıkan zarar üzerine aralarında tartışma oldu. Problemi kendisine ilettiklerinde Hazreti Peygamber satıcıya, "Onun malını neye karşılık helal sayıyorsun? Ona ücretini geri ver." şeklinde tavsiyede bulundu. Anlaşmazlığın kaynağı olan ticaret tarzını, yani henüz olgunlaşmamış hurmanın satışını yasakladı. Daha da önemlisi, kim bir Müslümanın kendisiyle yaptığı alışverişten vazgeçmesine onay verirse, Allah da onun günahlarını bağışlar buyurmak suretiyle başka bir erdeme atıfta bulundu. Resul-i Ekrem'in verdiği mesajın Müslümanlar tarafından ne çabuk kavrandığını Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. "Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır?" diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı birisi beni çağırdı. "Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin. Ne dersin?" dedi. Adamın yaptığı teklife "Tamam" dedim. Bunun üzerine "Yüce Allah yolunu açık etsin" dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimeti nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve "Bunlar kıymetli hayvanlar" dedi. Ben de "Onlar benim sana söz verdiğim ganimetler" dedim. Bunun üzerine adam, "Ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazanç gibi başka bir şeyi kastettik" dedi. Peygamber Efendimiz, "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin" buyurmuştur. Zira unutulmamalıdır ki verilen sözlerin tutulması, ahde vefa, antlaşmalara riayet, kişinin kurtuluşuna vesile olacağı gibi topluma da huzur ve barış getirecektir. Allah'ın sevgisini ve insanların güvenini kazandıracak, ecri de Allah tarafından ödenecektir. Tutulmayan söz, yerine getirilmeyen vaat, şartlarına riayet edilmeyen antlaşmaysa, kişide nifak alameti olarak görülecek, ayrıca toplumsal çöküşü de hızlandıracaktır. Söze sadakat, dünyada onur ve güven, ahirette ise Yüce Allah'ın iltifatını kazandıracaktır.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. En'am suresi 11 ila 20. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O, kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük günün, ahiret gününün azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O, hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif.
2: Okuyan Ahmet Kılıç. Ra'd Suresi 19 ila 26. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girer ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu cömertlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 265. Ayet.
3: Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben

0: mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: Kasas Suresi 84. Ayet.
2: Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.
1: Zilzal Suresi 7 ve 8. Ayetler.
3: Artık kim zerre ağırlayınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
1: Sebe Suresi 39. Ayet.
4: De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Bakara Suresi 272. Ayet.
5: Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Vav Radyo'da Cuma Sohbeti başlıyor.
1: Allahü Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Ehli kitap, Yahudi, Musevi, Beni İsrail, Siyonist, İsrail Devleti. Bu saydığım kelimelerin arasında o kadar ince farklar, bazen o kadar zıtlıklar var ki, bütün dünya zaten onların işinin içinden çıkamıyor. Çünkü onlar, dünya sadece bize aittir, Allah bütün insanları bize hizmet için yarattı, biz insanların efendisiyiz, insanlar bizim kölemiz diye düşünüyorlar. İslam puta tapandan onları farklı görüyor. Ehli kitap diyor. Bir kısım istisna hükümlerinin olduğunu biliyorsunuz. Kestiklerinin yenilmesi caizdir. Onların hanımlarıyla Müslüman erkeklerin evlenmesi caizdir. Ama bu İsrail sözü nereden geldi, nereden başladı? Değişmeyen huyları, aksi davranışları kendilerine adet edinmiş olmaları, hatta terslikten zevk alır hale gelmiş olmaları, etraf bizi tehdit ediyor diye etrafa hayat hakkı tanımama gibi, başkalarına tanınmayan hakkın kendine tanınmasını istemek gibi zıt fikirleri olan bir kavim, bir millet, bir ülke. Bugün Emrullah hocamla beraber bunları konuşmaya çalışacak.

0: Bu birbirlerine yakın, birbirlerinden farklı, tezat teşkil eden kavramların gücümüz nispetinde izahını yapmaya çalışacak. Sonra büyük soruyu soracağız. Bu İsrail ne zaman durdurulacak diye. Herhalde cevabı Müslümanlar bir araya geldiği gün İsrail durdurulacak. Gelir mi? Gelemez mi? Onu da dua mahiyetinde isteriz ama ancak Allah bilir. Biz hocamızın hatırını soralım, ona hoş geldin diyelim. Sonra da İshak hocamı fazla bekletmeden Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye gayret edelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş gördük kıymetli hocam.
0: Bugün pek rahat etmeyeceksiniz çünkü Yahudilerden bahsedeceğiz, Siyonistlerden bahsedeceğiz. Dünyanın, izleyicilerim beni bağışlasın, baş belası bir milletten, bir ülkeden bahsetmeye çalışacağız. Hiç bahsetmemek elbette doğru değil. İçinden çıkma iddiasında bulunmanın da mümkün olmadığı kanaatindeyim değerli hocam. Ne yapacağız? Biz anlatmak için çırpınacağız. Cenab-ı Allah da bize yardım edecek inşallah. Sıhhatiniz iyi mi efendim?
1: Şükürler olsun. Elhamdülillah.
0: Allah hamdinizi artırsın.
1: İyiyiz.
0: Elhamdülillah. İyi haberler alıyoruz.
1: İyiyiz. Elhamdülillah. Evet. Elhamdülillah.
0: Efendim hocam isterseniz ana konuya, büyük meseleye geçmeden evvel Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim. İshak hocamızı daha çok bekletmeyelim. Hep beraber Çamlıca Büyük Cami imamımız İshak Danış hocamıza kulak veriyoruz. Bakalım bize hangi ayetleri okuyacak efendim.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

المسلمين حتى نبعث رسولا.

0: الفاتحة.
1: Efendim, İshak hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu standart bir teşekkür, fabrikasyon bir teşekkür olarak anlaşılmasın. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, "Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu." Sizin hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.
2: Evet.
1: Tilavet eden, okuyan, kari diyoruz biz onlara. Allah ümmeti Muhammed'in içinden şimdiye kadar eksik etmedi. Kıyamete kadar da eksik etmeyecek. İshak hocamıza da sıhhatli, afiyetli nice hizmet yılları diliyor. Allah ondan razı olsun diyoruz. Hocam ne buyurursunuz? Evvela İsrail kelimesi nereden başladı? Beni İsrail ne nasıl dönüştü? Yahudilik, ehli kitaptan olma, birbirlerinin içerisinde kavramlar. Biz bunu nasıl anlayacak? İzleyicilerimize nasıl anlatacağız? Sonra da Kur'an-ı Kerim'deki özelliklerine geçeceğiz.
3: Beni İsrail, ya Beni İsrail, ya ehlel kitab, kul ya ehlel kitab. Ya eyyühennâs, kul ya eyyühennâs. Bu tip hitapların hepsinin Kur'an-ı Kerim'de, yüce kitabımızda mevcut olduğunu biliyoruz.
1: Bir de Yahud kelimesi var değil mi efendim?
3: Evet. El-Yahudu velen-Nasara. Velen-Tarda ankel-Yahudu velen-Nasara hatta tettebi'a milletehum. Gibi. Bir başka ayet. Maide 82. Letecidenne eşedden-nâsi adâveten lillezîne âmenû el-Yahud وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا.
1: Müslümanlara karşı düşmanlıkta en şiddetli olanlar, en ileri gidenler Yahudiler ve Allah'a eş koşan müşrikler.
3: Müşrikler. Aslında hocam belki diğer tarihi malumat tabii onlardan da haberdar etmek lazım ama bugün bütün dünyayı, İslam dünyası başta olmak üzere, belki de en çok düşündürmesi gereken, üzerinde kafa yorması gereken konu, bu ayet-i kerime ile anlatılan, لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. Mana olarak da, evet. Tabii siz anladığınız için problem yok ama siz uyarıyorsunuz.
1: Tabii tabii gençlerimize.
3: Dinleyenler ne anlayacak diye.
1: Evet.
3: Doğru, biz de onlar için aynı zamanda konuşuyoruz, dinleyenler için. Letecidenne, bismillah, cümlenin başında
1: tekit.
3: Bir fiil var, fiil de bir tekit ile
1: geliyor.
3: Lam-ı te'kid ile bir de sonunda
1: denne
3: deki şedde, nun şeddesi, o da manayı
1: evet.
3: ikinci defa olarak
1: güçlendiriyor,
3: kuvvetlendiriyor. Yani bu suretle verilen haberin üzerinde en ufak bir şüpheye, tereddüde mahal bırakmayacak şekilde bir haber veriliyor.
1: Şüphesiz ki mutlaka gibi.
3: Muhakkak, mutlaka, evet. Şüphe yok ki bulacaksın, sen bulacaksın. Leteciden ne? Sen bulacaksın. Neyi? Eşedde.
1: En şiddetli.
3: Şiddet yine. Kelimesinin ismi tabdili.

0: en şiddetli evet. bulacaksın. Ne bakımdan en şiddetli? Eşedden nasi. İnsanların en şiddetlisini bulacaksın.
1: Evet.
0: Ne bakımdan? Orada herhalde hal mi diyorduk hocam?
1: Adaveten, evet.
0: Adaveten, düşmanlık bakımından. Düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisini, en acımasız olanını bulacaksın.
1: Bulmakta bir arama keyfiyeti var.
0: Bu aramadan bulacaksın.
1: Aramaya ihtiyaç olmadan. Aramaya.
0: O seni bulacak çünkü. Ha. Şimdi düşman hocam. Şimdi ormanlar yandı.
1: Ya.
0: Allah kasıtlı yakanları
1: kahretsin diye ben rahatlıkla söylüyorum.
0: Yani hocam ihanete başka ne denir
1: ya? Ya böyle olmaz. Böyle.
0: Ama
1: şey.
0: Gafletle olanları da Allah affetsin. Uyandırsın.
1: Evet.
0: Pişmanlık duyanlardan eylesin. O bir şey olmaz diyerek
1: bir sigarayı atar.
0: İzmariti veya bir başka şey.
1: Ve yani, anız yakma söz açılmıştı.
0: O ne oluyor? Evet anız yakma. Hocam ne oluyor? Ateş geliyor. Senin onu arayıp aramana gerek yok. O geliyor.
1: Evet.
0: Şiddet de ifade edilen o yapı da sana geliyor zaten. Sen karşında bulacaksın hocam. Evet. O ateşi nasıl buluyorsun ve kaçıyorsun ondan, korunmaya bakıyorsun.
1: Evet.
0: Karşında böyle bir tehlikeyi bulacaksın.
1: Evet.
0: Ne bakımından eşedden nas adaveten, düşmanlık bakımından. Evet. Hala biz kendimize yönelik bir şey bulmadık.
1: Hı hı.
0: Le tecidenne eşedden nas adaveten. Çok korkunç, çok şiddetli, çok dehşetli bir düşman bulacaksın. Bizi ne ilgilendirir?
1: Lillezine amenu.
0: Esas oraya işte hocam. İman edenlere karşı en şiddetli, en merhametsiz, en acımasız, en gaddar, en zalim, yani insanlıkla bağdaşmayacak ne kadar kötü fiil varsa hepsini buraya zincir gibi dissek hepsini hak ettirecek bir düşmanlık. Aha. Kime karşı? İman edenlere karşı.
1: Demek ki Yahudinin bize olan düşmanlığının asli sebebi bizim imanımız.
0: Tabii hocam.
1: İnanıyor olmamız.
0: Kesin.
1: Son peygambere, kesin. Son kitaba inanıyor olmamız. Evet.
0: El Yahud. Kimi bulacaksın? Yahudileri bulacaksın. Daha kimi bulacaksın? Müşrikleri.
1: Vellezine eşrekü.
0: Vellezine eşrekü. Allah'a şirk koşanları bulacaksın. Şimdi mevzumuzun özü, esası burası. Bu yapı bütün insanların gözleri önünde
1: evet.
0: böyle bir soykırımını nasıl yapabilir? Bunun değişik izahları olabilir. Ama hocam, yani insan olan
1: buna tahammül edemez.
0: Buna önce tevessül etmemesi lazım.
1: O etmemesi lazım. Eden çıkıyor ama suskun kalamaz.
0: Hocam,
1: bana ne diyemez.
0: İşte asıl bu cüreti nereden buluyor hocam?
1: Evvela ehli küfrün gizli de olsa desteğinden buluyor. Ehli imanın da gafletinden buluyor.
0: Şimdi hocam Enfal 73
1: ne diyor?
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ
1: اَوْلِيَاءُ بَعْضُ.
0: Birbirinin
1: dostlarıdır.
0: Dostlarıdır, destekçileridir, hamileridir. Ne kadar biliyorsanız söyleyin. Bu olmasa hocam durup dururken bir avuç sayılır.
1: İsrail, evet.
0: Böyle bir şeye tevessül edebilir
1: burada
0: mi?
1: Onların tabii iki gücü var. Birisi paraya, maddeye hakimler. İkincisi dediğiniz gibi Müslüman olmayanların gizli açık desteğini alıyorlar.
0: Zaten o
1: evliya o bağlı.

0: hemen baştan hani o besmelesiz olan sure diyelim de ha, ikinci sayfasında ne diyor Mevlamız? Onların güvenilmezliğini
1: ortaya koymak
0: için la yerkubune fi mu'minin illen ve la zimme yurdunukum bi afwahihim ve ta'ba kulu. Politika, dış politika, diplomasi dili de böyle bazen karşı tarafı ümitlendirecek, memnun edecek cümleleri
1: güvenerek gevşekliğe sevk edecek.
0: Evet, gaflete sevk edecek cümleleri kullanırlar. Ne diyor? La yerkubune fi mu'minin illen. O illen kelimesi aileye de işaret eden bir kelime. Hani kabilecilik vardı ya.
1: Evet.
0: Oraya fazla düşkünlük vardı. Efendimizin de akrabalarından bir beklentisi vardı yani. Bir akraba yakınlığının gereğini hiç değilse gösterin, değil mi?
1: Evet.
0: Ben sizden قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَى. Akraba hukuku sebebiyle bir sevgi bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum, değil mi? Ona da riayet etmezler diyor. Bir de altına imza attıkları antlaşmalarına da asla riayet etmezler. Ama يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ,
1: ağızlarıyla
0: sizi razı edecek sözler söylerler. Ama dikkat et diyor şimdi. Ve te'bâ kulûbuhum. Ağızlarından çıkanı kendi kalpleri
1: kabul etmez,
0: reddeder. Şimdi kendini bile aldatan buna denmez mi hocam?
1: Evet.
0: Kendini de aldatıyor. Kendine de hain. Muhatabına da haydi hain. Şimdi bu yapı hocam yeryüzünde bir sistem oluşturmuş. İkinci Cihan Savaşı sonrası güçlülerin, zalimlerin, o milyonlarca insanın canına mal olmuş faturası.
1: Evet.
0: O kadar insanın canını kastetmiş olan o caniler aslında onların oluşturduğu bir yapı. İkinci Cihan Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Güvenlik Konseyi daimi üyeleri veto hakkı kullanan.
1: Veto hakkı diye bir saçmalık.
0: İstemedikleri hiçbir karar çıkmaz.
1: Evet.
0: Üç kişi evet dese bir kişi zaten hayır dedi mi evetlerin bir anlamı kalmıyor. Sadece... Bu yapı içinde hocam. İkinci Cihan Savaşı'nda yaptıkları o katliamları bütün insanlığa kabul ettirmişler. Evet. Avrupalıya da gelmiş kabul ettirmişler. Doğudakine de kabul, güneydekine de kabul ettirmiş.
1: Şimdi Orta Doğu'dakine hayat hakkı tanımayarak yeni bir safhaya geçmiş.
0: Zaten onların وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ geçmiş yakın tarihte açıklayıcı örneklerinden birisi nedir? Osmanlı vardı değil mi hocam?
1: Evet.
0: Osmanlı'ya karşı İngiliz, Fransız, Rus anlaştılar.
1: Evet,
0: ve Osmanlı'yı ortadan kaldırmak için hangi projeleri üzerinde ittifak etmişlerse onu uygulamaya koydular.
1: Aynen öyle.
0: Dolayısıyla kafirler nasıl birbirinin destekçisi, yardımcısı olurun çok canlı bir örneği. Şimdi o yapı şu anda hocam, Osmanlı'yı yıktık ama yetmedi diyor.
1: Evet.
0: Osmanlı topraklarında, hakim olduğu topraklarda 50 küsür devlet oluştu.
1: Evet.
0: Hepsini de başına gelen adamları biz belirledik ama halkları
1: henüz istediğimiz noktaya getiremedik.
0: Evet. Lavransları bile devreye soktuk. Evet. Ama gene geçici sure halkı aldattı ise de bizim lavranslarımız, evet, ama o halk o İslami ana yapı sebebiyle, o ümmet anlayışı sebebiyle gene de bizi kabul etmedi. Onların bünyesi bizi kabul etmedi.
1: Evet.
0: Ama oralara hakim olmamız lazım. Çünkü çok zengin yeraltı servetleri var.
1: Evet.
0: Şimdi ne diyoruz? Gazze'nin önünde doğa

0: Nedir o?
1: Doğalgaz.
0: Doğalgaz kaynakları değil mi? Petroller vesaireler hep oralarda. Diğer yeraltı zenginlikleri bizim Güneydoğu'yu yani niye ilgi gösterdiler hocam?
1: Orada.
0: O dağların altında ne güzel değerler var. Bunu keşfettikleri bütün değerlere nasıl hakim sahip oluruz? Buralarda güçlü bir devlet olmayacak dediler. Ve herkesin başına bela olacak. O ne diyorlar? Taşeron. Hı hı. Yapılar oluşturdular.
1: Emanetçi.
0: Emanetçi.
1: Maşa.
0: Desteklediler. Binlerle hocam tırla silah gönderdiler.
1: Bu olacak şey değil.
0: İşte bu yapı hocam Orta Doğu'nun kalbine İsrail isimli bir hançeri 1948'de saplamış oldu.
1: Daha önce Abdülhamit Han'dan toprak istemişlerdi. Ne demişti hocam?
0: O toprak nasıl alındı? Bedeli nasıl ödenir?
1: Kan. Öyleyse ancak kanla veririz. Biz size toprak satmayız dedi.
0: Ha, o zaman ne dediler? Öyle mi?
1: Ha, biz
0: bak dediler ki bizde para bol. Sizin sıkıntılarınız var.
1: He.
0: O borçlar morçlar vardı ya.
1: Evet, evet.
0: Ne diyorlardı ona artık?
1: Kapitülasyonlardan doğan duyun umumiye.
0: Duyun umumiye.
1: Evet.
0: Sıkıntılarınız var. Bu usta biz gerekeni yaparız.
1: Evet.
0: Yeter ki siz bize böyle bir imkan tanıyın.
1: Verin.
0: Hayır. En zor günlerde dahi tanınmadı.
1: Evet.
0: Tanınmadı ama hocam bunun bedelini
1: Abdülhamit Han'ı indirerek
0: yaptı. İndirerek. Onu indirmeye gelen heyetin içinde kimler
1: Yahudi
0: var?
1: Yahudi vardı.
0: Ya. Ya ondan sonra oluşan yapıda kimin söz hakkı, kimin sözü geçti hocam? İngiliz'in,
1: evet.
0: Fransız'ın, Alman'ın, İtalya'nın, Amerika'nın
1: sözleri geçti.
0: Söz ekle. Şimdi bu yapı şuna masa desek olur mu?
1: Buraya, evet, tabii.
0: Haritayı bu serdiler hocam. Cetveli de aldılar. Haritaya baktığımız zaman görüyoruz. Cetveli de aldılar. Ve öyle böldüler ki hocam. Hani bir grubun tamamını bir tarafa koysalar.
1: Hı hı.
0: Diyeceksin ki güzel yani insaflı davranmışlar. Grubu bölmemişler.
1: Yok, hayır. Görecek ki.
0: Haritayı öyle yapmış ki hududun şu tarafında kardeşlerimizin bir kısmı, akrabanın öbür kısmı bu tarafında.
1: Hı. Ortadan tren geçmiş.
0: Evet. Ondan sonra bunu da kullanılabilir bir malzeme olarak planlamışlar hocam. Hocam çok kafa yormuşlar. Yarın bunu nasıl kullanırız? Bu azınlıkları özellikle. Hani en son Suriye'de gördük ya.
1: Evet.
0: Dürzileri İsrail devreye soktu. İşte
1: evet.
0: Böyle kullanılabilir malzeme olduğu ölçüde bir değeri var hocam. İnsanların başka hiçbir değeri yok.
1: Evet, alet olduğu.
0: Milyonları gözden çıkarırlar, yüz milyonları çıkarırlar hocam. Dolayısıyla şimdi Orta Doğu'da güçlü bir devlet olmaz. Osmanlı var iken
1: güçlü bir devlet vardı.
0: Var iken sözleri geçmiyordu. Hedefi iyi belirlediler. Rus'la birlikte başka zamanda çatışan ama hep beraber oldular. Batı'dan, kuzeyden, Akdeniz üzerinden geldiler. Bu yapı maalesef içerideki ihanetlerle de yıkıldıktan sonra artık buralarda güçlü bir devlet istemiyorlar hocam.
1: Evet.
0: Ve onların bütün çıkarlarının, ki Alman Başbakanı bunu söyledi, bizim bütün pis işlerimizi dedi İsrail'e havale ettik, o yapıyor dedi.
1: Bizim adımıza yapıyor.
0: Yapıyor dedi. Şimdi hocam en güçlü kim gözüküyor baktığımız zaman?
1: Türkiye.
0: Türkiye gözüküyor ama o, Türkiye orada istenmeyen.
1: İstenmeyen güçlü.
0: Onun dışında da güçlü bir devlet.
1: Orta Doğu'da mı?
0: Orta Doğu'da. Yani eski tarihe bakarsan
1: Mısır var.
0: Mısır tarihe bakarsan, evet. Mısır köklü İran.
1: İran bu tarafta, evet.
0: Ama hocam öyle yaptılar ki mecalsiz hale getirdiler. Mısır'da öyle, İran'a da.

0: Türkiye nasıl hocam? Türkiye'yi de mecalsiz hale getirmişlerdi. Türkiye yeni yeni.
1: Evet, kendine gelmeye başladı.
0: Yeni yeni kendine gelmeye başlayınca itibar da kazanıyor. Bunu evet, biz evet. Bunu biz ırkı bir anlayışta asla, hani geçen bir duada da yaptınız da ben evet, de dedim Türkiye, hocam yanlış anlaşıldı. Evet. Allah Celle bu millete gerçekten İslam'a hizmet gibi bir alanda özel adeta görevler vermiş.
1: Ve özel muameleye devam ediyor Cenab-ı Allah.
0: Ve görülen o ki bu devam edecek. Bütün mesele bizim bu hususta liyakat kazanmamız hocam. Muhtemelen yani hocam. Engel varsa bizim liyakatı kazanmamamız olabilir. Başka anladım. Bir sebep olmaz.
1: İşaret ettiğiniz gibi siz buna hak kazanın. Siz nimete hak kazanma gayretini yerine getirin. Ben nimetimi göndereceğim. Ama yattığınız yerden göndermem diyor.
0: Kulillahümme malikel mulk tu'til mulke men teşâ.
1: Ama
0: ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ.
1: Merhum Üstad Kadir Mısıroğlu diyor ki istikbal İslam'ındır. Hatta siz yatsanız bile diye. O biraz daha tahrik için söylüyor tabii. Olacak. Sizin hisseniz olacak mı olmayacak mı ona bakın diyor.
0: Evet.
1: Yoksa ehli küfrün akıbeti kötüdür. İstikbalde en güçlü sada İslam'ın sadası olacaktır.
0: İnşallah.
1: Ama bu sadanın çıkmasında Emrullah Hoca'nın hissesi ne kadar? Mustafa Hoca'nın hissesi ne kadar? Ahmet'inki ne kadar? Sanayicininki ne kadar? Ziraatçınınki ne kadar? Savunma sanayinde bu büyük hizmetleri yerine getirenlerin hizmeti ne kadar? Herkes hizmet yarışına girsin, katkı yarışına girsin. İstikbal müminlerindir. Vel akibetu
0: lil muttakîn.
1: Bir de innel arda yerithuha
0: innel arda lillah yerithuha men yeşâ'u min ibâdî.
1: Yerithuha ibâdî salihûn.
0: Ha. Ve lekad ketebnâ fi'z-zebûri min ba'di'z-zikri ennel arda yerithuha ibâdî's-sâlihûn.
1: Ha, benim salih.
0: Enbiya son sayfanın ortası. Ha,
1: ben adresini bilmiyorum ama
0: ben böyle arada hatırlatıyorum.
1: Evet,
0: rakam veremiyorum ama o kadar hafızam
1: yine Allah
0: güçlü
1: Allah.
0: Değil.
1: Yine Cenab-ı Allah razı
0: evet,
1: olsun.
0: Hocam.
1: Bu Kur'an-ı Kerim bir çınar. Onun içinden çıkmak
0: demek
1: kolay
0: ki
1: değil.
0: Hocam bir garanti ha. Var. Yerithuha
1: ibadiyye salihun.
0: Hemen ona ekleyelim de ha. Bu değerlendirmeyi yaparken Nur suresi 55 mi olabilir? O Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati le yastakhlifannahum fil ardi kema istakhlafa allazina min qablihim.
1: Allahu ekber.
0: Ve le yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum.
1: Allahu Allah.
0: Ve le yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yüşrikûne bi şey'a. Şimdi bağlantıyı kurarak
1: okuduğunuz bu müthiş ufuk açıcı ayetin mealini biraz hızla vermemiz gerekiyor. Çünkü
0: verelim
1: araya
0: hocam.
1: Gideceğiz.
0: Verelim. Ve'adallahu allazine amenu minkum sizden iman edip de
1: evet.
0: Salih amel işleyenlere Allah bir vaatte bulundu.
1: Ha.
0: Kesin bir vaat. Va'adallahu
1: allazina amenu.
0: Ha üstelik Allah vaadinden dönmez caymaz. Le yastakhlifennahum fil ardı. Yeryüzünde ne yapacak onları? Yeryüzünün halifeler hocam.
1: Kılınca.
0: Allah adına yeryüzünde görev yapana evet. Da inni ca'ilun fil ardı halife demişti zaten Bakara 30'da.
1: Evet.
0: Ha, demek yerleştirecek Allah.
1: Evet.
0: Kemestehlefellezine min kablim. Burada da ne vardır hocam? Eskiden buralarda birileri yaşıyordu.
1: Evet.
0: Onları kaldırdı oradan.
1: Yerine getirdi.
0: Getirdiklerine de halef diyoruz
1: onun
0: değil mi?
1: Onun gibi ehli küfrü de giderip ehli imanı getireceğini Allah vaat etti.
0: Vaat etti. Kemestehlefellezine. Eskiden de örnekleri var. Yani bu
1: var.
0: İlk defa bir vaat
1: olmuyor.
0: Değil. Evet. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ

0: irtada lehum. Onlar için razı olduğu dinlerini de
1: muhkem kılacak,
0: yerleştirecek, hakim kılacağına.
1: Evet, vaat etti.
0: Dair vaat etti. Ve le yubeddilennehum min ba'di havfihim emna. Şimdi en önemli maddelerden birisi de bu.
1: Korkularını emniyete tebdil edecek.
0: Neden korkar bir mümin? Düşmanın güçlü, kuvvetli, acımasız, zalim yapısını gördüğü zaman çekinir.
1: Çekinir. İnsan hali.
0: Tabii. Hocam, ama Allah Celle...
1: Çekinen insan tekrar kendini hazırlayarak ikinci karşıt hücuma nasıl geçer? Araya geçtikten sonra tekrar döneceğiz.
0: Oldu mu o kadar? Evet. Allahu
1: Ekber. Efendim, kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız. Saygıdeğer izleyiciler.

0: Ufak bir gönül verdi bana. Ha demeden hayran olur. Böyle seslenir Yunus Emre. Hakikati arayan, baktığı her yerde ilahi güzelliği görür. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, alemin nakışını hayal gördüm. O hayal içinde bir cemal gördüm. Yaratılan, Yaradan'ın isim ve sıfatlarından bir iz taşır. İrfan, eşyanın ardındakini görmeye başlar. Bu hakikati Mevlana Celaleddin Rumi de şu sözlerle dile getirir. Bütün güzellerin güzellikleri onun güzellik denizinden bir damla. Güzel görmek için Wow TV.
1: İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
2: Evrensel bir kitap.
3: Yaradıcı tektir.
4: Cihan şumur bir mesaja sahip.
3: Rabbul alemindir.
5: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
4: Ona tabi olun.
1: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
5: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
1: Profesör Doktor Kerim Buladı.
6: Ondan başka ilah yoktur. Öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
1: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
3: Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin.
1: Kur'an Yolu bugün 18'de Wow TV'de.
7: İnsan en çok bilgiyi doğada değil, bir insanda öğrenir.
8: İslam toplumu ilim ve irfan toplumu.
9: Evet. İnsanlar hep iki tarafta olmuş. Hakkın yanında olanlar, hakkın karşısında olanlar.
10: Kazancı helal olanın derdi ümmet olur.
11: Nefsini bilen Rabbini bilir.
12: İman en büyük nimettir.
13: Her iş imanla bağlantılı bir yönü.
14: Rahmet elçisini konuşuyoruz.
15: Evet. Sabrederseniz Allah bunun mükafatını verir.
16: Allah'ı hissettiğinizde hiçbir şeyden korkmazsınız.
0: Her mevsim bahar. Her an yeniden var olmalı insan. Dünle beraber gitti. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
17: İnsan merhamet ederek olgunlaşıyor. Din bir hayat felsefesidir.
18: İnsanı güzel yapan şey esasında kusurları değil midir?
19: Biz bütün varlığımızı Allah'a dayamayacağız.
20: Biz vakti değil, vaktin sahibine tabiyiz.
21: Hiç olduğu zaman hep olursun.
22: Bir medeniyet aklı var.
23: Şurada yaptığınız seçimle siz belirlediniz.
24: Güzel gören insan bu yüzden de güzel düşünüyor.
25: Nereye dönerseniz Allah'ın zatı o taraftadır.
26: Kur'an'ı bir bütünlük içerisinde ele almamız gerekiyor.
27: Tefrikaya düşersek hepimiz yok oluruz.
28: İstiklal içerisinde varlığını sürdürebilir.
29: Bazı şüpheler iyidir.
30: Sevmek mesuliyet ister.
31: Affedilmeyeceğini düşünmek bir kibirdir bakın.
32: Aile olmadan olmaz.
33: Yani ne kadar edep o kadar fazilet.
34: Ben çocuğuma Rabbini nasıl tanıtacağım, nasıl sevdireceğim?
35: Yeniden doğuyor güneş. Karanlığa hiç aldırmadan.
36: Bizim geçmişimiz de aydınlık, halimiz de aydınlık, geleceğimiz de aydınlık.
0: Wow TV. Gerçek bilgi, doğru yorum.

0: Vav Radyo sunar.
1: İslam dininin özünü tevhid. Yani Yüce Allah'ın birliğine ve eşsizliğine inanmak ve yalnızca ona kulluk etmek inancı oluşturur. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in temel konusu Allah Teala, öncelikli vurgusuysa tevhid inancıdır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Değerli izleyicilerimiz, biz programa kısa bir ara verdik. Ama İsrail zulmüne ara vermiyor. Hiç fasıla vermeden ve acıma duygusunu hiç yaşamadan zulmüne devam ediyor. Cenab-ı Allah bize de vaat etmiş. Hatırlar mısınız? Onların ezberlediği bir şey var. Arz-ı mev'ud. Allah'ın bize vaat ettiği arz, topraklar bizim olacak diyor. Olmayacak onların o topraklar. Çünkü o bahsettikleri ayet kendi uydurdukları ayettir. Tevrat'ın asli ayetlerinden değildir. Değerli hocamız bize bir şey anlatıyordu. Bir Allah'ın vaadinden bahsediyordu. Ve dedi ki, Müslümanlar da bazen çekinebilir, korkuyor olabilir. Başlarına kurşun yağıyor, bomba yağıyor. Allah onların korkularını ümide tebdil etmeyi de vaat etti dedi. Oradan başlayalım hocam.
1: Tamam hocam. Evet. Allah razı olsun.
0: Amin.
1: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ emniyet, güven içinde bir hayat vaat ediyor Allah. İman edip amel işleyen sonunu da şöyle bağlıyor. يَعْبُدُونَنِي
0: وَلَا يُشْرِكُونَ
1: لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Onlar o iman edenler, o salih amel işleyenler, ya'buduneni, bana kulluk ederler. La yushrikune bi şey'a.
0: Bana hiçbir şeyi eş, ortak, yardımcı,
1: o kullukta kabul. Ortak
0: yok.
1: Yok. Ortağa yer vermezler. Evet. Sırf ne yaparlarsa Allah rızası için yaparlar. Allah rızası içinde herhalde Allah'ın dinini Allah'ın arzında, mülkünde uygulamak, yaşamakla mümkün olur bu.
0: Tabii.
1: O zaman asıl arz kime vaat edilmiş hocam?
0: İbadiyye salihun.
1: İbadiyye salihun. Bunu Yahudi yapmışsa geçmişte Yahudi'ye, Hristiyan derken biz zaten neyi kastediyoruz? İsa Aleyhisselam'ı peygamber,
0: kastediyoruz,
1: evet. Ona indirilmiş İncil'i, hak kitap, kendi döneminde yürürlükten kaldırıl, Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ı tahrif etmeden, bozulmadan Allah'ın aslında indirdiği şekliyle uygulamışsa onlara da vaat edilen benzeri şeyler olmuş zaten. Uygulaması da olmuş. Ama
0: hatta özür dilerim, Kur'an-ı Kerim'de ey İsrailoğulları, size olan nimetimi hatırlayın ki biz sizi alemlere üstün kılmıştık manasında
1: tabii,
0: bir ayet-i kerime var.
1: Ya beni İsrail edkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Tabii bunlar.
0: Bütün alemlere
1: hocam,
0: üstün.
1: Allah'ın indirdiği kitaba, gönderdiği peygamberine uygun yaşadıkları zaman
0: kim olursa olsun
1: vaat ettiği şeyler tabii ki
0: Allah onu alemlere eftal kılar.
1: Tabii üstün kılar, faziletli üstün, kılar.
0: Evet.
1: Ama ne zaman ki ihanet olur, Allah'ın kitabına

0: ihanet, tahrif suretiyle peygamberlerine. Bakın bir ayet
1: nasıldı efendim?
0: Okudum, okumuş muydu?
1: He. Şimdi okumadım.
0: Fekullemâ câekum, Bakara suresinde 49 olabilir. Fekullemâ câekum rasûlüm bimâ lâ tehvâ enfusukum feferîkan kezzebtum ve feriqan taktulûn ayetinde ne anlatıyor hocam? Arzularına uygun düşmeyen bir şeyi,
1: bir peygamber geldiği zaman
0: vaat ettiğinde.
1: Ha. Devamını
0: fe kullema caekum rasulun.
1: Rasul işte ha. Bak bime peygamber.
0: La tehva enfusukum.
1: Nefislerinizin
0: hoşuna gitmeyecek şeyi size getirdiğinde. Fe feriqan kezzebtum.
1: Bir bölümünü, onların bir bölümünü yalanladınız. Bir kısmını da öldürdünüz.
0: Bir kısım peygamberleri yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Ya. Yani bu sizin hakkınız mı? Siz bunu bir hak olarak mı kendinizde gördünüz? Ki peygamber katili bir yapıdan bahsediyor Kur'an. Yani kul felime taktulune enbiya Allah min kablu in kuntum mu'minin. Bir taraftan mümin
1: İnanıyoruz
0: diyorlar. Siz iddiasında bulunuyorsunuz. Peki
1: Allah'ın gönderdiği peygamberleri niye öldürdünüz?
0: Niçin? İşte bu yüzden öldürmüşler. Arzularına uygun
1: gelmedi.
0: Bir din istiyorlar hocam.
1: Eğer arzularına uygun olmayan bir hükümde gelirse o peygamber önce yalanlıyor. Sen bunu kendinden uydurdun. Bu Allah'ın emri değil diye. Hayır, Allah'ın emri diye peygamber ısrar ederse öldürüyor, ortadan kaldırıyor.
0: Aynen öyle. Ve hocam bir peygamber değil. Kendi kitaplarından da gelen haberlere göre pek çok peygamberi öldürmüşler. Kur'an'da anlatılan, zikredilen peygamberlerden zaten Zekeriya Aleyhisselam'ı ve oğlu Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler.
1: Evet.
0: İsa Aleyhisselam'ı da öldürdük diye iftihar ettiler, biliyoruz.
1: Evet.
0: Ha bir de hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tuzak kurdular, öldürmek üzere.
1: Zehirleyenler de onlar mıydı hocam?
0: Hocam zehirleme işi bir başka örnek.
1: Evet.
0: Bir diyet, haksız yere bir ölüm sebebiyle onun bedelini ödemeleri gerekiyordu. Efendimiz o maksatla gitmişti. Bir hazırlık yapalım dediler. Evin gölgesinde Efendimiz gölgelenirken bir haini hazırladılar. Dama çıkardılar. Elinde bir taş. O taşı oradan bırakacak. Efendimiz'i orada öldüreceklerdi. Cebrail Aleyhisselam haber verince Efendimiz hemen derhal orayı terk etti.
1: Evet.
0: Yani
1: kiminle savaştıklarının farkında değiller.
0: Yani hocam bakın, Allah'ın seçtiği, gönderdiği peygamberlerini öldürdüler hocam.
1: Niye?
0: Allah'ın peygamberlerini öldürmede tereddüt göstermeyenler.
1: Gazze'yi öldürmede tereddüt eder mi? Efendim, Efendimiz'i de niye öldürmeyi istediler? Bir son peygamber bekliyorlardı ama kendilerinden bekliyorlardı.
0: Olmadığı için. Haseden, Kur'an diyor ki, haseden min indi enfusihim. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. O bekledikleri, evet bir peygamber ama bizden gelecek diye.
1: Evet.
0: Gelen onlardan olmayınca,
1: ortaya çıkınca,
0: ama onlar gene biliyorlar ki o beklenen peygamber aslında bu.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Bizden değil.
1: Bizden değil.
0: Bizden olmayana hayat hakkı yok hocam. Bu da ayrı bir örnek değil mi?
1: Tabii. Ana yanılgı, büyük hata, bizden olmayana hayat hakkı yok hatası.
0: Hocam, Cebrail Aleyhisselam vahyi getiriyor. Getiren kim?
1: Cebrail Aleyhisselam.
0: Cebrail Aleyhisselam.
1: Gönderen Allah.
0: Gönderen Allah. Adres belli. Kime getireceğini gönderdim. Allah belirlemiş.
1: Mektubun adresi belli.
0: Belli. Ama onlar ne bekliyorlardı?
1: Bize getirmedi.
0: Bizden birine
1: getirecekti. Getirmediğine göre biz bu Cebrail'e düşmanlık
0: yapıyoruz. Düşmanız. Şimdi ama Kur'an bunu nasıl değerlendiriyor? Kul men kâne aduvven li Cibril'e. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

0: بإذن الله مصدقا لما بين يدي.
1: Bak.
0: Öncekileri de tasdik edici olarak Allah'ın izni ile Cebrail aleyhisselam kendisine verilen bu görevi vahyi Muhammed aleyhisselatü vesselama getirerek yerine getirmiş.
1: Kalbine
0: yerleştirdi. Evet.
1: Onlar düşmanlık yapmakla ne yapabilecek ki Cebrail aleyhisselam?
0: Ama bunun sonucunda bak Mevlana buyuruyor. Men kâne aduvven lillâhi. O yaptıkları aslında ne sadece Cebrail'e düşmanlık olarak kalıyor ne de peygamberlere düşmanlık olarak kalıyor.
1: Gönderene.
0: Evet. Onun şumulünü de ayette nasıl anlatıyor? Men kâne aduvven lillâhi. Kim Allah'a düşman olursa nasıl olur? İşte peygamberine
1: ve meleğine düşman,
0: ve meleğine düşman olan aynı zamanda Allah'a da düşmandır.
1: Elçiye ikram, gönderene ikram olduğu gibi elçiye hakaret, elçiye düşmanlık da gönderene düşmanlıktır.
0: Çünkü o onu temsil dünyada da öyle değil mi? Elçiler tayin ediliyor.
1: Tabii tarihte öyle.
0: Gittiği ülkeyi temsilen gidiyor. Evet.
1: Ve orada affınıza sığınıyorum. Müthiş cümlemizi hatırlıyorsunuz. Elçiye zeval olmaz.
0: Evet.
1: Elçi kendinden bir şey yapmıyor ki. Evet. Gönderenin emanetini getiriyor.
0: O bir takım densizler ne yapıyordu? Davet hani mektubu götüreni öldürüyor.
1: Katlediyordu, evet.
0: Elçiyi öldürüyor. Bu nedir? Bu bir savaş ilanı aynı
1: tabii
0: zamanda. Şimdi burada da hocam kime savaşı açıyorlar?
1: Cebrail'e.
0: Kul menken yok. Men kâne aduvven lillâhi. Kim Allah'a düşman olursa.
1: Evet.
0: Ve melâiketihi.
1: Meleklerine
0: düşman olursa.
1: Tamam, onları tarif ediyor Allah.
0: Ve rusulihi.
1: Peygamberlerine.
0: Ve cibriyle, bir de
1: özellikle
0: cibriyle. Ve mikâle.
1: Mikâle.
0: Fe innallâhe aduvvun lil kafirin.
1: Bilin ki
0: Allah kafirlerin düşmanıdır. Böylece Allah bunlara küfür damgasını da vurmuş oluyor mu?
1: Bu sayılanlara, düşmanlık yapanlara Allah düşmandır. Çünkü onlar kafirdir.
0: Çünkü kafir. Bakın enteresan bu ayet hocam. Bu müthiş bir ayet. Şimdi böylesine bir düşmanlığı normal yapı olarak muhafaza edenler, Allah'ın elçisine düşman olanlar, Allah'ın yarattığı kullarına, insanlara düşman olmaz mı hocam?
1: Olur. Bizden başka herkes bizim düşmanımızdır. Bir de o tehdit lafını kullanıyorlar. Etraftan bize tehdit geliyor. Biz buradan endişeleniyoruz. Bunun sınırı nerede duracak kardeşim?
0: Bu şu hocam. Bizim dışımızdakiler madem ki bizim için tehdittir. Bu şu hocam.
1: Bitti.
0: Biz bütün insanları düşman olarak görüyoruz.
1: Evet.
0: O zaman bizim de şunu deme hakkımız doğuyor mu? Otomatik olarak doğuyor. Evet, Kur'an neyi haber veriyorsa o doğrunun ta kendisidir. Siz insanlığın da düşmanısınız. Bizim düşmanımız olduğunuz gibi siz bütün insanlığa da düşmansınız. Çünkü etraftaki diyor hocam.
1: Herkesi tehdit kalır.
0: Esasen hocam. Şimdi ben bir çalışma, Arapça bir çalışma var elimde. Bu çalışmayı yapan zat Benu İsrail fil Kur'anil Kerim diye.
1: Kur'an-ı Kerim'de İsrail
0: oğulları. Doktor Muhammed Abdüsselam Ebu Nil diye. Doktor Abdüsselam Ebu Nil. Burada hocam onlar hangi tarihlerde, özellikle Batı ülkelerinde nereden sürülmüşler? Kaç defa sürülmüşler? Yani Macaristan'dan sürülmüş, Rusya'dan sürülmüş, Almanya'dan sürülmüş, İngiltere'den sürülmüş, Fransa'dan sürülmüş.
1: İspanya'dan sürülenleri de biz kabul etmişiz.
0: O da ayrı bir manzara değil mi?
1: Bir
0: hocam
1: hikmet.
0: Her yerde niye sürülür bir yapı?
1: Geçimsiz adam. Türkçe ifadesiyle geçimsiz, problemli, sataşmaktan zevk alan.
0: Canlı örneği de hocam Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'yi teşrif ettiğinde ne yapmıştı? orada yaşayan Yahudi

0: Yahudiler, Araplar bir Medine
1: sözleşmesi
0: evet. hazırlayarak onların oralardaki varlığını aslında teminat altına alan.
1: Teminatını altına alıyor ve onların da zararından diğer insanları korumak.
0: Zaten maksat nedir? Yani onların hukukunu da garanti altına almak ne demek? Kendi
1: sataşmasın
0: kendi başka. Varlığınızı da o, sen onun değerleriyle birlikte kabul ediyorsun. Dinini olduğu gibi yaşama hakkını veriyorsun. O haliyle onu kabul ettiğinde bekliyorsun ki o da seni
1: kabul etsin.
0: Kendi değerlerinle kabul etsin. Buna riayet ettiğimiz zaman beraber yaşayabiliriz kardeşim. Tamam. Evet. Ve bu hep tarihimizde de var değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Hep var.
1: Tabii var.
0: Ama bu ihanete uğramış hocam. Medine'de bu antlaşma, bu sözleşme hep ihanet görmüş. Müşriklerle perde arkasına anlaşmışlar.
1: Evet.
0: Yani Hendek Savaşı'nı düşünelim. Değil mi? O savaştaki o perde arkasından olan düşmanlıklar. Münafıklarla anlaşmışlar. Ya hocam Mekke'dekileri ki müşrik onları Müslümanlara tercih ediyor. Halbuki Müslümanlar ehli kitap olanları kesinlikle müşriklerden ayrı tutar.
1: Ve onlar bize daha yakın.
0: Müşriğin kestiği
1: yenmez
0: derken ehli kitabın kestiği yenir demiş.
1: Evet.
0: Buyurduğunuz siz söylediniz evlilik olayında.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir müşrikle evlenme olamaz ama bir ehli kitap hanımı
1: hanımıyla
0: evlenebilir
1: diye ayırmışız.
0: Bak onu. Ayırmış yani bir değer veriyor hocam.
1: Evet.
0: Bak kestiğinden şüphe etmiyor.
1: Ayrıca bakın bizdeki hakkaniyet, hakikati görünce tasdik ve tebrik etme işi Yahudilerin domuz etine karşı olan alerjilerini alkışlıyoruz. Biz domuzu yemeyiz, domuzu yedirtmeyiz, kestirmeyiz. Avrupa'ya bile meydan okuyorlar. Bravo diyoruz. Sünnet dediğimiz çocuklardaki sünneti icra ediyorlar. Ya şöyle iyi olun, güzellikleri yapın, dünyada beraberce yaşayalım.
0: Yani bunun örneği, yani İslam'ı bu husta değerlendirecekse insanlar Medine'ye bakacak.
1: Medine anlaşması.
0: Medine'ye bakacak. Hazreti Peygamber
1: Allah'ın
0: İslam medeniyetini Medine'de inşa etti.
1: Elbet.
0: Ve bu inşa ettiği medeniyetin oluşturduğu yapı içinde ehli kitaba da
1: yer verdi.
0: Yer vermiş. Ve bu tarihimiz boyunca da hep devam etmiş hocam. Kudüs'e gittiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz onun o hassasiyetleri unutulabilir mi hocam? Namaz
1: Doğru'da
0: kılacağı.
1: Doğru'da gidince kilisede namaz kılmamış ki Müslümanlar burayı camiye çevirir belki.
0: Bir hak iddiası.
1: Bu olsa ki meşrudur da yani. Bir yeri fethettiyseniz kılıç hakkı dediğimiz sulha karşılık eğer siz sulhen kabul ediyorsanız biz burada yönetimimizi kuracağız. Bizim uygun gördüğümüz mekanlarınızı da biz ibadethaneye çeviririz. Ama diyor ki benim çevirmem ayrı, milletin çevirmesi belki ölçüyü kaçırır.
0: Burada gene karşı tarafın değerlerine
1: değer vermek diyelim.
0: Değer yani.
1: Ben saygı duymayı demeyeceğim, diyemiyorum. Haça tapılmasına
0: biz onun değer derken biz onların tahrif edilmiş olanına değer vermiyoruz hocam. Biz onlara indirilmiş kitapların aslına hakikatine değer veriyoruz. İşte, Kur'an'a iman ettiğimiz gibi ve kütübih maddesi içinde ondan önce Allah'ın indirdiklerine de iman ediyoruz.
1: Amenna.
0: Değil mi? Bizim değer dediğimiz bu.
1: Biz Müslüman,
0: o kısmına değer veriyoruz.
1: Bir Müslüman Tevrat diye bir kitap yoktur, gönderilmemiştir, ben bunu kabul etmiyorum dese dinden çıkar.
0: Ya.
1: Ama bugünkü Tevrat'ı kabul etmiyorum.
0: Tabii.
1: O ayrı bir şey.
0: İlahilikten çıkmış, tahrif edilmiş.
1: İncil'i kabul, İncil diye bir kitap yok dese dinden çıkar. Ama bugünkü İncil'leri ben kabul etmiyorum evet. derse o ayrı bir...
0: İlahilikten çıkmış.
1: Çıkmış beşer.
0: Yürürlükten de kaldırılmış.
1: Bir süresi bitmiş.
0: Evet. Yani hocam İslam'ın gerçekten insanlık için yegane uyulması gereken kurtarıcı yol olduğu biraz düşünülürse inkar edilmez bir hakikat olarak ortaya çıkar.
1: Ve ersele rasulehu bil hakki.
0: Bil huda ve dinil hakki.
1: Bil huda ve dinil hakki. Li yuzhirahu ala dini kulli.
0: Huvellezî ersele rasûlehu bil huda ve dinil hakki li yuzhirahu ala dini kulli.
1: Allah-u Teala bu dini başka dinlerin de üzerine çıksın diye gönderdi. Niye? Onlar devrini tamamlamıştı. Ya bizzat kökeni batıl, puta tapma gibi, ateşe tapma, güneşe tapma gibi, ya da kökeni vahye dayanmasına rağmen sonradan tahrif olarak yoldan çıkmış. Bütün bunların üzerinde bir din olsun diye gönderdi Cenab-ı Allah. O anlamda bir kısım kardeşlerimiz yanılarak Hristiyan ve Yahudiliği de kastederek hak dinler diyorlar. Hak dinler tabiri olmaz. Hak din, bir tane olur.
0: O ancak da İslam.
1: Semavi dinler diyebilir. Vahye dayalı dinler diyebilir. Kitapları Allah tarafından gönderilip sonradan tahrip edilen dinler diyebilir. Çıkan, ağzımızdan çıkan sözlere de dikkat etmemiz lazım.
0: Evet. Şimdi hocam bütün bu, yani peygamberler, en çok peygamber gönderilen bir yapıdan bahsediyoruz. En çok peygamber gönderilmesi bir cihetten bakarsak
1: nimet.
0: Nimet.
1: Bir cihetten bakarsak yaramazlığın sebebi.
0: Bunlar
1: sebebi
0: ne kadar yaramaz ki bu kadar çok peygamber gönderme ihtiyacı hasıl olmuş.
1: Evet.
0: Ne o kadar da nankör ki.
1: Evet. Çok nankör.
0: Aynı anda iki peygamber gönderiliyor hocam.
1: Tabii,
0: Musa
1: tabii.
0: Aleyhisselam yanında Harun Aleyhisselam demiyor. O bile yetmiyor. Harun Aleyhisselam başlarında iken
1: puta tapıyor.
0: Buzağıya taptılar hocam ya.
1: Ya
0: ne kadar sabırsız. Ya Tur-i Sina'da gelecek, dönecek. Böyle bir yapı olunca zaman zaman hocam bunları cezalandırmış Mevla. Sürgünler vesairelerle uyarmış.
1: Hakka inanmakta tereddütlü, ısrarlı, işi çalıyı tepesine sürükleyen bir millet, batıla inanmaya meyilli. Samiri'nin buzağısına ne de çabuk inandınız. Hazreti Musa size Cenab-ı Allah'ı anlatıyordu. Hazreti kardeşinin adını söyleyin.
0: Harun Aleyhisselam.
1: Harun Aleyhisselam. Allah'ı anlatıyordu ama ne yaptın, korktun, beni İsrail'i ikiye böldün, iç savaşa sebep oldun dedirtmemek için
0: evet.
1: Musa gelene kadar bekleyelim dedi.
0: Evet, evet.
1: Ana mesele, hatırlarsanız Allah'tan gelen buzağı kurban etme emrine de ihtilaf çıkarmışlardı değil
0: hani
1: mi?
0: Bakara suresindeki.
1: Ha.
0: Hemen sormaya başladılar. Kalbi dolena rabbeke yubeyyin lena mahi. Kalbi dolena rabbeke yubeyyin lena ma levluha. Gibi birkaç tane ard arda devam eden ayetler. Hocam o şu.
1: Cümlenin kuruluşu da çok orijinal. Rabbine sor bakalım. Bak hem bir talimat veriyor, şey yapıyor. Sanki ya Musa, Cenab-ı Allah'tan vahiy alıyorsun. Bize bunun, bu hayvanın nasıl olduğunu bir öğren de gel demiyor. Rabbine sor bakalım.
0: Rabbeke.
1: He, Rabbeke.
0: Ulena,
1: Rabbeke.
0: Rabbeke.
1: Senin Rabbin.
0: Biz hocam avukata benziyor biraz. Vekalet vermişler.
1: He.
0: Özel işlerini takip için.
1: Evet.
0: Aslında hakimi falan tanıdıkları yok.
1: Yok.
0: Ama avukat arada işlerimizi görüyor. Kalü dörlene Rabbeke.
1: Git Rabbine.
0: Şu ifade bile bakalım, hocam. Duvarda, şu ifade. Ya. Yani ifade Rabbimiz Allah demeyi
1: kabul
0: sanki onurlarını zedeleyici evet. buluyorlar. Rabbine.
1: Orada,
0: dua et, talepte bulun.
1: Evet. Sor efendim bakalım bu hayvan nasıl bir hayvan efendim. En sonunda ne diyor Cenab-ı Allah? Neredeyse kesmeyeceklerdi.
0: İnnel bakara teşabihe aleyna
1: evet.
0: ve inna inşallah.
1: la yekaduna

0: yadbahune.
1: Neyse hocam, gelmeyebilir. İşte yaşlanma var. Hocam isterseniz konuya dönmüş olalım, dönelim tekrar.
0: Daha iyi olur.
1: Kıymetli hocam, şeyde ne dedik baştaki ayet? Bizi en çok ilgilendiren letecidenne eşeddenne saadaveten lillezine amenu. Ve bu her gün uygulanıyor hocam.
0: Bir de şimdi evlatlarını keserler, kadınlarını
1: o ayet.
0: Onu unutmayalım.
1: O iki yerde onu hemen söyleyelim hocam.
0: Hadi söyle.
1: İyi hatırlattınız. Ha. Birisi Bakara suresinde, birisi Araf suresinde hocam. Benzerleri var. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اَهْلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اَهْلِ فِرْعَوْنَ.
0: Biz sizi Firavun'un etrafındakilerden kurtardığımızda.
1: Bakara 49. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ اَهْلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ.
0: Sizin evlatlarınızı, oğullarınızı
1: kesiyorlardı.
0: Zebihune, zebih kelimesi
1: evet.
0: Kesiyorlar.
1: Ve yestahyune nisaekum.
0: Kadınlarınızı da utanacak işler yapmak için
1: bir şey yapılır ya da talan edilir ya hocam. Onun başka bir ifadesi var.
0: Var.
1: Ve yestahyune nisaekum. Ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Tabii. Bu bir
0: imtihan.
1: Allah tarafından, o yüce olan Mevla tarafından tabi tutuldukları bir imtihan.
0: Evet.
1: Ne yaptılar? Bir şeyler yaptılar da bedeli bir insafsızın eline düşünce ne yapıyor? Erkekleri öldürüyor.
0: Evet.
1: Kızları bırakıyor.
0: Bırakıyor, onlarla
1: eğlenecek, istifade edecek,
0: utandıracak şeyler yapacak. Evet.
1: Öbür ayet de hocam Araf suresi 141. Ve iz enceynakum min ali. Birisi necceynakum, birisi enceynakum. Min ali firavuna gene yesumunekum su'el azab. Şimdi değişti. Yukattilune ebnaekum. Birinci de Bakara'da yudebbihune idi.
0: Zebeh kelime geldi.
1: Burada yukattilune.
0: Öldürmenin çeşitli şekilleri.
1: Yani.
0: Katlin.
1: Burada da öldürüyorlar. Ebnâekum ve yastahûne nisâekum ve fî zâlikum belâun bir rabbikum azîm gibi.
0: Aynen.
1: Şimdi burada neyi görüyoruz hocam? Bunlar Firavun'un eline düşmüşler. Neden dolayı? Musa Aleyhisselam'ın talimatıyla, davetiyle mümin oldukları için,
0: evet,
1: Müslüman oldukları için Firavun da böyle bir şeyi kabul etmediğinden dolayı ne yaptı? Bunları eline geçirince erkeklerini öldürdü. İşte keserek başka yolla kadınlarını istifade edilebilir bir
0: nesne olarak
1: yani onlara acıdılar da onları değil, yüceltmek için değil. Onların o özelliklerinden pespaye hale düşürecek şekilde istifade etmek için.
0: Öldürme zevkleri Firavun'dan da geliyor. Malumunuz daha Hazreti Musa filan yok.
1: Hocam bu enteresandır.
0: Senin
1: kimden ne kötülük görmüşlerse hocam.
0: Veya ihtimal varsa.
1: Beklenen ne olur? Yaşadığım o kötülükleri yapmamam gerekir. Hayır hocam, bunlar aynıyla taklit ediyor, fazlasıyla tatbik ediyor.
0: Hatta üstadım, birisi çıkacak, bir çocuk büyüyecek senin takıtından. Daha ortada böyle bir şey yok, kesin.
1: Ama zihniyet şimdi bakın,
0: kesin.
1: O ne zihniyetiydi? Firavun.
0: Ha.
1: Şimdi ne diyor hocam?
0: Kesin bu çocuklar büyüyünce bize düşmanlık yapar. Aynen. Diyor.
1: Hocam görüyor musunuz?
0: Aynen.
1: Şimdi buradan bir şey daha çıkaralım hocam. Bizim yani müminler olarak, Müslümanlar olarak, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'dan haberdar olanlar, yeryüzünde hani en üstün, en faziletli, en değerliler, evet, olarak kimleri tanırız? Peygamberleri.
0: Amenna.
1: Onların da en üstünü
0: Efendimiz,
1: elhamdülillah, ümmet olma şerefine Rabbimizin bizi nail kıldığı Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü, evet, Vesselam. Şimdi hocam
0: buradan şunu çıkarmamız lazım. Firavun
1: en kıymetli, en üstün, en değerli sorusunun cevabını ararken neyi bulduk hocam?

0: en değerlisi kimdir? Allah'ın terbiyesinden geçendir.
1: De beni Rabbi fahsene tedibi buyuruyor.
0: Ölçüsünde de en üstte Hazreti Peygamber.
1: Evet.
0: Peki tersini düşünelim şimdi hocam. İnsanlar insan tarihinde, geçmişinde en kötü, en zalim, en ahlaksız, en acımasız, en melun, artık bildiğiniz bütün kötü kelimeleri tereddütsüz hakkında kullanacağınız
1: en canavar
0: kimler akla gelir? Firavunlar deriz.
1: Evet,
0: çok kolay.
1: Firavunlar,
0: Nemrutlar, Belamlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler sararız. En korkunçlarından birisi de Firavun değil mi hocam?
1: Çünkü diyor ki eğer Musa'nın ve Harun'un Allah'ına inanırsanız sizin eliniz ayağınızı çaprazlama keserim. Sizi de hurma ağaçlarına asarım.
0: Evet.
1: Ya inanırsa inanır. Sen niye inancından dolayı?
0: Şimdi hocam bu
1: bir de
0: kadar
1: çaprazlama kesiyor.
0: Bu kadar en kötü olanını şimdi örnek alıyorsunuz siz. Hı hı. Ve hı, o kötülüklerinin de önemli bir kısmını size uygulamışlar zaten. Evet. Ya siz kimi örnek aldınız kendinize? Hı. Firavun'u örnek aldınız.
1: Evet, Firavun'u aldım.
0: Ya da yakın tarihte siz Alman Hitler'den şikayet ediyordunuz. Hitler'den çok daha berbatını, çok daha korkuncunu şu anda yapıyorsunuz. Ya siz nasıl bir varlıksınız?
1: Bir yani insan,
0: biz size insan yapınızla, bir de Kur'an'ın ihtiyatlı bakışları var ya hocam. Leysu seva'a. Hepsi ayrı değil.
1: Değil. Doğru.
0: Ya insafla yaklaşmayı gerektiren bir ölçü değil mi hocam? Leysu seva. Çünkü Hazreti Peygamber'in davetine Yahudi olup da icabet edenler olmuş.
1: Vardı.
0: Abdullah bin Selam radıyallahu an
1: ya,
0: en başta olmak üzere. Bu manada da hani burada geçen bir vestebikul hayrat, hayırda yarışanlar, onlarla ilgili bir ayeti de Ali İmran'dan okumuştuk. Leysu seva min ehlil kitabi ümmetun kaimetun yetlune ayatillahi ana elleyli ve hum yescudun yu'minune billahi vel yevmil ahiri ve yemurune bil ma'ruf ve enhemne alil münkeri ve yusari'une fil hayrat.
1: Allah Allah.
0: Bak bu onlardan.
1: Hayırlı işlerde de müsabaka yaparlar, birbirlerine yarışırlar.
0: Yarışanlar varmış.
1: Varmış.
0: Varmış. Gene de şu asırda, şu devirde bu yapıyı temsil edecek, gerektiğinde ortaya var, koyacak mutlaka var.
1: İsrail'in içinden muhalefet edenler yok mu?
0: Şimdi o muhalefet edenler de tartışma konusu ama mutlaka var hocam.
1: He, var.
0: Mutlaka var. Yani kapalı değil. İslam'ın davetine bunlar kapalı değil.
1: Hı hı.
0: Madem ki kâfeten linnâs gönderilmiş Efendimiz.
1: Tüm insanlara gönderildi.
0: Dolayısıyla onlara da hitap etmiş ve bizim de etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Ve böyleleri bunların içinden bir tefsir sahibi var hocam. Mesaj. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Müslüman oldu.
0: Evet.
1: Evet.
0: Üç ciltlik tefsiri var.
1: Tefsiri var. Mealin kısa tefsir diyelim. Evet.
0: İsmi
1: gelmedi.
0: Şu an gelmedi. Evet. Yani var. Olur.
1: Olur.
0: Kur'an bu kadar yani değerlendirmeyi yaparken tamamen sıfırlamıyor. Diyor ki onlar hepsi aynı değil. İçlerinde İnsaf sahibi,
1: evet,
0: hakkaniyet peşinde koşacak adamlar da vardır.
1: Roji Garadiler de çıkar.
0: Çıkar, evet, benzerleri çıkar. Evet. Şimdi hocam, ama ekseriyeti maalesef.
1: Bir insan zulümde haddi aşınca Allah onun belasını gönderir.
0: O ayrı, o olacak.
1: Bir
0: hocam,
1: şey haddi aşınca zıddına dönüşür.
0: La tekumu sa'atu hatta tukatilel yehud diye bir başlayan bir hadis var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: O onların akıbetinin nasıl olacağını, hani o ağaçlar bize
1: haber veriyor veya taşların arkasındaki.
0: Bunlar kendi akıbetlerini
1: hazırlıyorlar.
0: Hazırlıyorlar. Onda şüphe yok.
1: Başlarına verilecek cezayı hak etsinler diye şimdi
0: Allah ihmal etmez, imhal eder. Mehil,
1: mühlet verir,
0: tanır.
1: Ama
0: İyice tokat

0: hakat sin diye.
1: Allahu yestehzi bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim.
0: Girdikleri o batıl yolda ne yap?
1: Daha iplerini uzatır ki tuğyanları artsın, cezayı hak etsinler.
0: Hak etsinler.
1: Şimdi Müslümanlar hocam, da çalışırsa mükafatı hak edecek.
0: Buradan yola çıkarak bir şeye birlikte konuştuğumuz zaman işaret ettiğimiz bir şey vardı.
1: Onu kaçırmayalım.
0: Onu ifade etmiş olalım. Hocam ne yapıyorlarsa her türlü zulmü, kötülüğü bir dini temele dayandırarak yapıyorlar.
1: Bu niye işte? Kendi işlerinde birliği beraberliği sağlamak için.
0: İşte hocam, buradan bizim alacağımız
1: ders var.
0: Dersler, çok dersler.
1: Ümmet olarak hareket etmemiz lazım.
0: Bakın hocam, şimdi bir madde nakledeyim, vakit ne kadar elverişli bilmiyorum.
1: Onu 15 dakikamız var.
0: Bir madde nakledelim hocam.
1: Tabii.
0: Bunların bir defa o arz-ı mev'ud hurafesinin arkasında da bakın, etrafı tehdit olarak niye algılıyorlar? Çünkü biz diyor gideceğiz. Biz yayılacağız.
1: Gidebilmemiz için bir sebep lazım. O da tehdit.
0: Yayılacağız ama burada engeller çıkarabilirler bunlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu engelleri aşmamız lazım. Bunu aşabilme irademizin de sağlam olması için manevi bir dayanağımız olması lazım. Şimdi hocam, onunla ilgili Tevrat'tan bir örnek.
1: Ahmet'e göre burayı almamız lazım, Mehmet'e göre burayı almamız lazım, Agob'a göre almamız lazım dese bazısı iştirak eder, bazısı etmez. Dinimiz burayı bize şey yapıyor, bizim Rabbimiz bize burayı vaat etti deyince bütününü orada toplama ihtimali.
0: Hocam öteki Haçlılar da
1: şansını kullanmış oluyor.
0: Haçlılar da orayı işgal ettiklerinde ne dediler hocam? Haçlı seferleri bitmiştir dediler.
1: Evet.
0: Aynı kafa. Aynı yapı. Siyonist Yahudiler, Siyonist Hristiyanlar.
1: O evangelist mi?
0: Evangelist.
1: Evangelist.
0: Şimdi hocam şuradan bir nakil.
1: Onu mutlaka dinleyelim.
0: Şimdi o yayılmacı anlayış var ya hocam.
1: Evet.
0: Mutlaka yayılmacı. Ve bunu da zaten şu haritaya bakarsak hocam,
1: gittikçe büyüyor.
0: Gittikçe büyüdüğünü görüyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi? Gittikçe. Ya. Şimdi hesapta ne var? Sadece Gazze yok. Evet. Diyorlar ki Filistin'i de, Doğu Kudüs'ü şimdi, orayı da, hani o devlet, Filistin devleti, iki devletliği, onu tamamen sileceğiz diyor.
1: Öbürleri de sanki onları öldürecekler, bize dokunmayacaklar gibi gafilane yanlış yapıyorlar.
0: Hocam yanlış yapan yönetenler, zulmü görenler onlar değil hocam. Onlar onlarla işbirliği halinde olanlar.
1: Doğru.
0: Orada başbakan, cumhurbaşkanı bilmem ne işe yarıyor bu? Göstermelik bir iş, başka bir işe yaramıyor.
1: Evet.
0: Onlarla anlaşmalı diğer krallar ve prensler bilmem neler filan. Onlar zaten bizim listede yok hocam. Onlar bizim listede yok.
1: Evet.
0: Eski ahit. Yahudi savaş hukuku ile ilgili olarak şu metinler dikkat çekmekte eski ahitte ve bunlar ilk bakışta büyük bir korku uyandırmaktadır. Bir makale sahibi. Şimdi yaptığı nakil hocam. Ben bunların hepsini kıymetli hocam evde Kitab-ı Mukaddes'i bir bir verilen kaynakları yanlış olmasın açtım, yerlerini
1: baktın,
0: hepsini.
1: Sizi tebrik ediyorum. Alkışlıyorum.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Birinin çalışmasından istifade ettim. Ama yanlış olmasın. Aynel yakın göreyim. Naklederken
1: Emin olarak.
0: Hocam diyor ki bir kente saldırmadan önce bakın hocam, yayılmacıyız ya.
1: Evet.
0: Ne yapacağız?
1: Saldırmamız lazım.
0: Ama biraz yorulmayalım başta. Bir kente saldırmadan önce kent halkına barış önerin. vuruşmadan
1: teslim olun.
0: Teslim olun. Hı. Buralar bizim diyor zaten hocam.

0: Benle savaşmak isterlerse tabii olarak ben evimi sana mı bırakacağım der. Dire haklı bir vatanını teklif ettin diye sana mı bırakacağım der, mücadele eder, savaşır. Ha, o zaman diyor ki ama barış önerinizi geri çevirir.
1: Doğru duyduk hocam.
0: Sizinle savaşmak isterlerse kenti kuşatın.
1: Tamam.
0: Şehri kuşatın. Tanrınız Rab kenti elinize teslim edince orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin.
1: Yüzebbihûne ebnâhum.
0: Yukattilûne yüzebbihûne.
1: Yüzebbihûn burada.
0: Evet.
1: Kılıçtan geçir, evet. Kesiyor.
0: Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz.
1: Evet. Demek ki bu tahrif edilmiş kitap bunları cesaretlendiriyor.
0: Hocam tahrif edilse de bunların imanı bu.
1: O tamam canım, kendileri iman ediyor. Biz tahrif edildik.
0: Ve bununla da motive ediyor ekipleri.
1: Tabii motive.
0: Bakın intihar olayları oluyormuş askerlerde.
1: Ha.
0: İstemedikleri şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Adam intihar ediyor.
1: Evet. Değerli hocam, nakli hızlandıralım.
0: Hemen
1: dakikamız hocam. Bitmek üzere.
0: Tanrınız Rabbin size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz. Yakınınızdaki uluslara ait olmayan, sizden çok uzak kentlerin tümüne böyle davranacaksınız. Ancak Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde nefes alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız.
1: Hayvanlar dahil.
0: Evet, Tanrınız Rabbin size emrettiği gibi onları, orada bir takım kavimlerin isimleri var, tümüyle imha edeceksiniz.
1: Şimdi hocam, onlar böyle inanıyorlar, bunu evet. Yapmaya çalışıyorlar.
0: Ve bunu uyguluyorlar.
1: Biz de ümmeti Muhammed olarak birlik beraberlikle mukabele etmemiz lazım.
0: Lazım.
1: Zaten neden kısa bir dua istiyoruz. Çünkü vaktimiz, bize tanınan vakit bitti efendim.
0: Bunu böyle bir şey olarak vermiş olduk. Bunun kaynağı onların kendi kitapları, onu da söyleyeyim. 35 yok. Tekvin 14, Tesniye 20 bölümler yani.
1: Bölümler.
0: Buna boş dair o kadar çok örnek var ki hocam, şaşırırsınız.
1: Örneklerini Allah başlarına geçirsin diye bir dua et hocam.
0: Amin. Hadi. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rab, kainatı yoktan var eden sensin.
1: Amin.
0: Her şeyin Haliki olarak sana iman ediyoruz.
1: Amin.
0: Yarattıkların üzerinde hükmetme hakkı da senin hakkın. Burada da başka bir ortak asla tanımıyoruz. Bu insanlığın bütün özelliklerini kaybetmiş ve sana iman etmiş müminlere en şiddet düşman olarak bütün varlığıyla ortaya çıkmış, bugün Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimize zulmeden, şu anda onların yaşamaya çalıştığı yerleri dahi işgal ederek tamamen yok etmek için bütün hazırlıklarını ortaya koyan bu yapıyı Rabbim sana havale ediyoruz.
1: Amin.
0: Sen sabursun, mühlet amin verirsin ama ihmal etmezsin.
1: Amin.
0: Zamanı geldiğinde de hak ettikleri cezayı verirsin.
1: İnşallah.
0: Bu inançla Rabbim onları sana havale ediyoruz. Oradaki o mağdur, mazlum kardeşlerimizin halini de sen görüyorsun, biliyorsun, arz ediyoruz.
1: Amin.
0: En kısa zamanda kurtarıcı yardımını indirmeni, zaferle onları taltif etmeni.
1: Amin.
0: Ve bundan ızdırap duyan bütün müminlerin gönlüne de ferahlık verecek yardımlarını en kısa zamanda göndermeni diliyoruz. Lütfeyle,
1: amin,
0: kerem eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Onların yanında yer alma şuuruyla yaşamayı da bize nasip eyle, amin, ya Rab. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: رضا لله تعالى الفاتحة

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Maide Suresi 6 ila 11. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkiler

bitkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şems Suresi.

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

قد أفلح من زكاها وقد خاب

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklerle gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Sıla-i Rahim konusunda kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şunları emretmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Muhammed Suresi 20-28. Ayetler.
4: İnananlar keşke bir sure indirilse derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı elbette kendileri için daha iyi olurdu. Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var? Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür. Bu münafıkların Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde size itaat edeceğiz demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bu Allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kasas Suresi 53 ila 60. ayetler.
1: Euzu billahi.

وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler.

0: Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk, biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. Allah'ım, Allah'ım, kötü komşudan sana sığınırım, sana sığınırım.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Mürselat Suresi 1-40. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere

0: Yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona

0: çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah insana ruhundan üflemiş, ona

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş. Sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yüce Allah, Hazreti Adem'i ve insan cinsini güzel bir şekil vererek yaratmış, onu bedeni ve zihni üstünlüklerle donatarak yoktan varlık sahnesine çıkarmıştır. Onu dilediği şekilde önce topraktan, sonra da su, kan, et, kemik aşamalarıyla yaratmıştır. Sonra da ona varlığını sürdürmenin yollarını, din ve dünya işlerinde yapması gerekenleri göstermiştir. Allah, insanın yaratılışını, yeniden dirilişi yalanlayan Mekkeli müşriklerin inkar sebepleri bağlamında açıklamıştır. Mekkeli müşrikler bir taraftan yeri ve gökleri Yüce Allah'ın yarattığına inanıyor, diğer taraftan da ahirette diriltmeyi ve hesap vermeyi bildiren Hazreti Peygamber'e inanmıyor ve kibirle onu alaya alıyorlardı. Hatta bazıları çürümüş bir kemiği eliyle ufalayıp savurarak, "Bu çürümüş kemikleri kim diriltecekmiş?" diyebiliyorlardı. Kur'an ise onlara toz toprak haline gelmeleri şöyle dursun: canlanması mümkün görülmeyen taşa, demire dönüşmüş bile olsalar yeniden diriltilerek hesaba çekileceklerini haber veriyordu. Çünkü Allah için insanın yaratılışı yer ve göklerin yaratılışından daha kolaydır. Kur'an onlara ataları Hazreti Adem'in ve kendilerinin yaratılış aşamalarını anlattı. Melek ve şeytanı farklı özden yaratan Yüce Allah, insanı cinsinin bel ve göğüs kafesi arasında üretilen ve sonra vücuttan atılan, çabuk bozulan birkaç damla sıvıdan, ancak bedeni ve ruhi yetenekleri bakımından yaratılanların en üstünü olarak yaratmıştır. Ona ruhundan üfleyerek şeref ve ölçülü bir biçim vermiş ve onu yeryüzünde halife yapmıştır. İnsan, sahip olduğu akli, zihni yetenekleri ve

iradesiyle daha güçlü varlıklara hükmederek dünyayı imar etmiştir. Böylece ahireti inkar eden müşriklere şu söyleniyordu: muazzam evreni yaratan, insanı bu özellikleriyle örneği olmadan yoktan yaratan, insanı ikinci kez yaratacak ve onu hesaba çekecektir. Bu da onun için çok kolaydır. Allah Teala görünen ve görünmeyen diğer bütün varlıklarıyla, engin evrenle karşılaştırarak insanı yaratmanın ne kadar kolay olduğunu onlara hatırlatmıştır. Buna göre insan Allah'ın varlığına ve birliğine inanmalı, sadece ona kul olmalıydı. Onu bırakıp da bir takım aciz varlıklara, şeytanlara ve kendi arzularına kulluk etmemeliydi. Yüce Allah bunu onlara bildirmek ve uyarmak için de peygamberleri göndermişti. Elçiler insana ahirette hesaba çekileceğini ve dünyadaki inanışına ve yaşayışına göre karşılığını ödül ya da ceza olarak alacağını bildirmişlerdi. Kur'an'da Allah'ın yaratmasıyla ilgili anlatımlarda ilk dikkat çeken şey bütün mahlukatın sudan var olmasıdır. Ayrıca Kur'an insanın topraktan yaratılmasını Allah'ın ayetlerinden biri olarak sunar. Allah Hazreti Adem'i, evreni tüm öteki unsurlarıyla yarattıktan sonra yaratmıştır. Hazreti Adem'in de topraktan ve suyla karışmış çamurdan aşamalar halinde yaratıldığı Kur'an'da bildirilmiştir. Hazreti Adem'in yaratıldığı maddenin başka bir hali bu çamurdan çıkan özdür. Hazreti Adem'in yaratıldığı çamuru anlatan bir diğer kelime sıcak, yapışkan, çamur manasındaki lazip kelimesidir. Bu madde kara, kokuşmuş, farklı şekil alabilen bir çamur, hameyin mesnun olarak anlamlandırılmıştır. Adem'in bedeninin yaratılışının son aşaması siyah balçıktan şekil verilmiş, pişmemiş lakin pişmiş toprak kap gibi tınlayan kuru çamurdur. Salsal. Ayetlerin akışından anlaşılan suyla karılarak çamur haline gelen toprak bir süre beklemiş, mayalanmış, kararmış ve yapışkan hale gelmiştir. Sonrasında ona biçim verilmiş ve kuru, içi boş bir şekil almıştır. Olabilecek en güzel şekli aldıktan sonra onu canlı haline getirecek olan ruh üflenmiştir. Yaratılışın bu aşamaları ayette bir yaratılıştan öbürüne geçirmek ifadesiyle anlatılmıştır. Yüce Allah insan cinsini Hazreti Adem'le başlatmış ve kendisiyle huzur bulacağı eşini de kendi cinsinden yaratmıştır. Eşi Hazreti Havva'yı yaratarak bütün insanlık ailesini bu çiftten, tek ana babadan türetip yeryüzüne yaymıştır. Ademoğlu böylece kendi cinsinden eşlerle soyunu devam ettirmiştir. Allah ayette Hazreti Havva için ondan da eşini yarattı ifadesini kullanmıştır. Kur'an'da bu ifade birçok surede kullanılmaktadır. Bu ifadeye dayanarak Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in bir parçasından değil, onun yaratıldığı özden yaratılmış olduğu yorumu yapılmıştır. Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair hadislerin de biri diğerinin canından kopmuş çift olmalarının temsili anlatımı olarak anlaşılması mümkündür. Toprak ve sudan bu ilk yaratılış süreci sonrasında insan Allah'ın başka bir yaratma biçimiyle çoğalıp yeryüzüne yayılmıştır. Buna göre Allah insanı erkek ve dişinin birbirine katışan sıvısıyla yaratarak çoğaltmıştır. Allah Ademoğlunun soyunu, erkeğin üretken sıvısını eşinin rahminde yerleştirmek ve halden hale geçirmekle devam ettirmiştir. Bunu da ancak ilim ve hikmet sahibinin yapabileceğine, yine onun yarattığı dişi ve erkeğe yemin ederek güçlü bir şekilde göstermiştir. Nutfenin kökü olan natf, dökmek ve damlatmaktır. Nutfe, az veya çok olsun saf su, kovanın, kırbanın dibinde kalmış su ve erkeğin üretken suyu anlamındadır. Kur'an bu sıvıyı mehin ve dafık özellikleriyle nitelemiştir. Hevin kökünden türetilen mehin ve aynı kökten türetilen heyin, saygın ve değerli olmayan demektir. İnce ve zayıf anlamına da gelir. İnsanın yaratıldığı suyun ikinci sıfatı da dafıktır. Bir ayette geçen bu kelimenin kök manası suyun bir defada dökülmesidir.
Kur'an insanın

yaratılışı için bu kelimeleri kullanarak aslında değersiz, dayanıksız, vücuttan atılan bir su iken ondan vakarlı ve saygın bir varlık yaratan Allah'ın büyüklüğünü ve yaratma kudretini anlatmaktadır. İnsanın ana rahminde yaratılış aşamalarından bir diğeri alaka devresidir. Alaka, kurumadan önceki donuk, pıhtılaşmış kan anlamına gelir. Araplar, asılan ve yapışan her şeye, ele yapışan çamura, kan emen sülüğe, sevgi ve ilgiye bu kökten kelimeler türetmişlerdir. Bütün bu anlamların, rahimde büyümeye başlayan insanın, yaratılmasının en baştaki halini anlattığı düşünülebilir. Rahimdeki bu kan damlası, alaka, sonra et parçasına, mutkaya dönüşür. Kur'an'da iki ayette geçen mutka sözlükte et parçası, insanın kalbi ve alakadan yaratılan et anlamlarına gelmektedir. Ayrıca çiğnenen şeyin ağızda kalan artığı ve kemik üzerindeki et parçası da mutka olarak tanımlanır. Yaratılış çerçevesinde insanın rahimlerde yaratılış safhası ve yeniden dirilişle ilgili Kur'an'da et, lahım kelimesi geçen birer ayet bulunmaktadır. Buna göre yaratılışta lahım, ceninin kemiğini saran ve organlarını birbirine bağlayan et parçalarıdır. Öyleyse bu aşamada kemikler de oluşmaktadır. Kur'an'da kemik anlamındaki azım, bir tanesi insanın yaratılış aşamaları ve 11 tanesi yeniden dirilişin imkanı bağlamı olmak üzere 12 ayette geçer. İnsanın yaratılış aşamasında önce mutkanın içerisinde kemikler, ızam oluşur ve gelişir. Bunlar zaman içinde düzgün bir insan biçimini alır. Sonunda ruh üflenir ve bedene can verilir. Bütün bu alanlar karın duvarı, rahim duvarı ve cenini çevreleyen zar veya rahim içindeki üç kat karanlık, zulümatün selas içinde oluşur. Allah Teala insanı ana rahminde dilediği cinsiyet, renk ve surette yaratır. Onu babaya, anneye, teyzeye veya halaya yahut da kendisiyle Hazreti Adem arasındaki soyundan birisine benzer kılar. Ana karnından çocuk olarak çıkan insanın gelişimi yine aşamalar halinde çocukluk, kuvvetli gençlik ve yaşlılık şeklinde devam eder. İnsanların bir kısmı ise ihtiyarlığa ulaşamadan ömrünü tamamlar.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Nahl Suresi 51 ila 60. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız O'na yalvarır, yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım. Yakında bileceksiniz.

0: de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere, putlara pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki o bundan uzaktır. Kendilerine ise canlarının istediğini. Onlardan biri kızla müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı yoksa toprağa mı gömecek? Bak ne kötü hüküm veriyorlar. Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zamansa ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Kıyamet Suresi 1-19. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki, diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi, çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirette pişmanlığın nasıl yaşanacağını şu ayeti kerimelerde insanlığa şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İbrahim Suresi 44. Ayet.
5: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek: daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?
3: Nebe Suresi 40. Ayet.
6: Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
3: Secde Suresi 12. Ayet.
7: Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit, onları bir görsen,

0: Abese suresi 42. ayet.
1: İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır.
0: Mü'min suresi 52. ayet.
2: O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Âl-i İmran Suresi 102 ila 109. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti? İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ait

0: ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım. Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Cuma Suresi 1 ila 8. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin.

0: de sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Ayetlerle iman. Allah Teala şöyle buyuruyor: O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Gerek gördüğümüz, gerekse göremediğimiz bütün alemleri, bu alemler içinde sadece biri olan Güneş sistemini, Güneş sistemi içinde insanoğlunun hayatını sürdüreceği en uygun yer olan dünyayı, dünyayı yaşanılır kılan gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan ve yöneten Allah Teala'dır. Bu büyük kainat bize sonsuz gibi görünse de, var olabilmesi için çok büyük bir uğraş gerektiğini düşünsek de, sonsuz hikmet sahibi olan Cenab-ı Hak için bu zor bir iş değildir. Nitekim O, göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona ol der, hemen oluverir. Yaratılan her şeyin yegane bir ortak özelliği vardır. Tüm yaratılanları yoktan var eden Allah'tır ve her canlı mutlaka bir gün ölümü tadacaktır. Nasıl ki insanoğlu ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, mutlaka bir gün ölecekse, bu kainat ve içindeki her şey de kıyametle mutlaka sona erecektir. İslam inancına göre kıyamet, mahiyetini tam olarak bilemediğimiz sur denilen bir borazana İsrafil adlı bir meleğin üflemesiyle başlayacaktır. Sura ilk üflendiğinde Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar ölecek, kıyametin kopmasından bir süre sonra sura ikinci defa üflenecek, böylelikle insanlar yeniden diriltilecek ve mahşer meydanında toplanacaklardır. Hükümranlık her şeyi yoktan var eden, yaşatan, öldüren, her şeyin emrine amade olduğu, gizli ve açık yapılan her şeyi bilen, yaptığı her işi hikmet üzere yapan ve kim nerede ne yapıyorsa her şeyden haberi olan Allah'a aittir. Ondan başka ne melek, ne insan, ne de başka bir varlıkta böylesi bir güç ve kudret vardır. Zira O yaratandır. Ondan başka her şey yaratılandır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Araf Suresi 142 ila 147. ayetler.

سأريكم دار الفاسقين.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya 30 gece süre belirledik, buna 10 gece daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma," dedi. Musa belirlediğimiz yere, Tur'a gelip Rabbi de ona konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah da, "Beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durursa, sen de beni görebilirsin," dedi. Rabbi dağa tecelli edince, onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayılınca, "Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım, sana tövbe ettim, ben inananların ilkiyim," dedi. Allah, "Ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol," dedi. Musa için Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik: "Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu hemen yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 62 ila 71. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz ki içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size

0: bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi bakanların içini açan bir sığırdır dedi. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o çift sürmek, ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili şu ayetler yer alır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vaka suresi 10-24. ayetler.
5: İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir.
1: Saffat suresi 40-49. ayetler.
6: Ancak Allah'ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Taha Suresi 25 ila 44. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye, çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan biri, Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır yahut korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Amin ya mucibe sailin ve ya erhamer rahimin irhamna ve erhamil fukara ve mesakin. Allahumme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim ve ehdina ilal hak ve ila sıratikel mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi bereketi hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti men arseltu ve rahmeten lil alemin. Sana açılan bu elleri ya Rabbi tövbe için, istiğfar için, nedamet için, pişmanlık için, günahlarından af için, yaptıklarından bizar olanlar için açmış olduğumuz şu ellerimizi, sana açılan bu elleri ya Rabbi boş çevirme. İlahi ya Rabbi bizlere merhamet et, bizleri affet, bizleri bağışla. Dünya hayatında senin istediğin, arzu ettiğin, emrettiğin, senin peygamberin,

Senin öğrettiği birçok şey yapamıyoruz. Sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın, melikimizsin, sahibimizsin. Senden başka ilah, senden başka Rab, senden başka dönülecek makam, mevci makam bilmiyoruz ya Rabbi. Sana dönmüş olan bu elleri ümitsiz halde boş çevirme ya Rabbi. Ve her şeyin gölgeye dönüşeceği o son demde, şu son anda, son kertede ya Rabbi, farkında olarak, aklı başında olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu dünyadan öteki dünyaya geçebilmeyi nasip eyle ya Rabbi.

hayatta buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve tüm inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa suresi 34 ila 37. ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkârlardır. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106.

Enes İbni Malik radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim. Ashabıyla oturmuş konuşuyordu. Karnına da bir bez bağlamıştı. Bazı arkadaşlarına Resul-i Ekrem karnına niçin bez bağlamış diye sordum. Onlar da açlıktan diye cevap verdiler. Bunun üzerine üvey babam Ebu Talha'ya gittim ve babacığım, Peygamber Efendimizin karnına bir bez bağlandığını gördüm. Bazı arkadaşlarına bunun sebebini sordum. Onlar da açlık yüzünden bağladığını söylediler, dedim. Babam anneme, evde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Annem, evet, evde bir parça ekmek ve birkaç hurma var. Eğer Allah'ın elçisi evimize tek başına gelirse karnını doyururuz. Yanında başkası da gelirse onlara yetmez, dedi. Sonra arpa ekmeğinden yapılmış birkaç çörek çıkardı. Onları kendi başörtüsünün bir tarafına sarıp elbisemin altına yerleştirdi. Örtünün bir kısmını da belime sardı ve beni Peygamber Efendimiz'e gönderdi. Ekmeği götürdüm. Resul-i Ekrem'in mescitte cemaatle birlikte oturduğunu gördüm ve onların yanında ayakta durdum. Allah'ın elçisi bana, ''Seni Ebu Talha mı gönderdi?'' diye sordu. Ben de ''Evet'' dedim. ''Yemek için mi?'' buyurdu. Yine ''Evet'' diye cevap verdim. Resul-i Ekrem yanındaki sahabilere ''Haydi, kalkınız'' deyip yürüdü. Ben önden gidip Ebu Talha'ya durumu bildirdim. Bunun üzerine Ebu Talha anneme ''Ümmü Süleym'' dedi. Resul-i Ekrem cemaati alıp getirdi. Ama evde onları doyuracak bir şey yok. Ne yapacağız? Ümmü Süleym, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedi. Ebu Talha hemen kalkıp Resul-i Ekrem'i karşıladı. Peygamberimiz Ebu Talha ile birlikte eve girdi. Allah'ın elçisi anneme, Ümmü Süleym, neyin varsa getir, buyurdu. Annem de o ekmeği getirdi. Resul-i Ekrem ekmeğin doğranmasını emretti. Ekmeği doğradılar. Annem yağ tulumunu sıkarak ekmek parçalarının üzerine yağ sürdü. Sonra Peygamber Efendimiz bu ekmeklere Allah ne dilediyse öyle dua etti. Ardından da Ebu Talha'ya 10 kişiyi içeri al buyurdu. Ebu Talha da 10 kişiyi içeri aldı. Onlar doyuncaya kadar yedikten sonra çıktılar. Resul-i Ekrem 10 kişiyi daha içeri al buyurdu. Ebu Talha 10 kişiyi daha içeri aldı. Onlar da doyuncaya kadar yiyip çıktılar. Resul-i Ekrem bir 10 kişiyi daha içeri al buyurdu. Neticede bütün cemaat yemek yiyip doydu. Hepsi 70 veya 80 kişiydi.

0: Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. İnşikak Suresi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşalttığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçli idi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya, ki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır. Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Bakara Suresi 274 ila 277. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Alak Suresi.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب

0: قريب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin, ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin, engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kadınların haklarına ilişkin şöyle buyurur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nisa suresi 19. ayet.
6: Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.
2: Nisa suresi 32. ayet.
7: Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
5: azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Mü'min Suresi 10-20. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler var ya, muhakkak onlara Allah'ın size gazabı sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrılırdınız da inkar ederdiniz diye seslenilir. Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi bu ateşten bir çıkış yolu var mı? Bu sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, ona ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir. O size ayetleri gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasayla dolu, sanki gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah hak ve adaletle hükmeder. Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
3: Ey Allah, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Araf Suresi 40 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler derler. Onlara işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Taha Suresi 90 ila 104. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti: Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi. Samiri şöyle dedi: Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağım bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

İbn Mesud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malından azalmaya dönüşmesin.

satılması olan Müzabene satışının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yasaklanmasında da haksızlığa sebebiyet vermeme düşüncesi bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaş ham meyveyi olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar satmayın. Yaş hurmayı da kuru hurma karşılığında satmayın buyurmuştur. Başağındaki buğdayın hasat edilmiş buğdayla tahmini bir ölçüyle satılması olan muhakale şeklindeki alışveriş de yasaklanmıştır. Böylece tahmini satış nedeniyle veya eşit kalite ve değerde olmayan iki malın değişimi nedeniyle oluşabilecek bir haksızlığa sebebiyet vermeme düşüncesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faiz şüphesi olan her türlü işlemi yasaklamıştır. Bu yüzden doğuracak devenin yavrusu konusunda selam akdi yapmak, parasını önceden vererek onu sonradan satın almak faizdir buyurarak alışverişte tarafların zarara girmesini engellemek istemiştir. Hatta faiz niyetiyle olmasa dahi borçlunun alacaklıya menfaat sağlaması veya hediye vermesi şeklinde gerçekleşen haksız kazançların da faize konu olabileceğini bildirmiştir. Abdullah bin Selam'a ait olan, "Eğer bir kimseden alacak hakkın varsa, o da sana bir saman çöpü ağırlığında veya bir arpa tanesi ağırlığında yahut bir yonca ağırlığında bile olsa bir şey hediye ederse onu alma, çünkü o faizdir." sözü bunu ifade etmektedir. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir menfaat elde etmek amacıyla verilen hediye ile riba kapılarından büyük bir kapının açılmış olduğunu haber vererek, hediye adı altında da olsa alınan haksız kazançların faize dönüşebileceği gerekçesiyle dikkatli davranılması gerektiğini bildirmektedir. Allah Resulü'nün kesin bir şekilde yasakladığı, ona açılan bütün kapılara işaret ederek sakındırdığı faiz, insanların mallarına kattıkları gayrimeşru bir fazlalıktır. Oysa İslam'ın getirdiği ilkeler hak kavramı üzerine bina edilmiştir. Başta üzerinde hassasiyetle durulan kul hakkını hiçe sayarak insanları aldatma yolunu açan faiz, bireysel ve toplumsal alanda adeta felaketler zincirine neden olmaktadır. Bizi aldatan bizden değildir buyuran Allah Resulü'nün getirdiği sevgi, şefkat, yardımlaşma, dayanışma, infak gibi değerlerin görmezden gelinmesine, zayıf ve muhtaçların sırtındaki kamburu artırarak daha da güçsüzleşmelerine, buna karşılık zenginin malına hak etmediği yeni mallar katmasına sebep olmaktadır. Bu şekilde para, mal, itibar, hırsızın doğurduğu bencillikle insanlar görünüşte zenginleşseler de insani ve ahlaki değerler yönünden fakirleşmektedirler. Sermayenin, servet sahiplerinin elinde toplanmasıyla toplumda kutuplaşmalar artar ve gözle görülür bir eşitsizlik meydana gelir. Öte yandan faiz, insanları zahmetsiz ve kolay yoldan para kazanmaya sevk ederek tembelliğe neden olmakta, üretimi yavaşlatmaktadır. Faizin yaygınlaştığı toplumda emek sarf ederek alın teriyle helal yollardan kazanma düşüncesi değer kaybetmektedir. Oysa İslam dini haram sayılan faiz gibi meşru olmayan uygulamalara kısıtlama getirirken ticaret ve alışveriş gibi çok daha geniş olan helal kazanç yollarını teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, yaşadığı dönemde oldukça aktüel olan ve bütün çeşitleriyle uygulanan faizi diğer tüm cahiliye adetleri gibi kaldırmıştır. Faiz uygulamalarının canlı bir şekilde resmedildiği Hazreti Peygamber döneminde, ticari hayat adil olmayan faiz uygulamalarına sahne olmakta, insanlar tefecilerin elinde mağdur edilmekteydi. Bu tür mağduriyetler günümüze gelene dek her asırda yaşanmış, Allah Resulü'nün de işaret ettiği üzere faizin hayatın her alanına bulaşmasıyla insanların ondan sakınmalarının neredeyse imkansız hale geldiği dönemler yaşanmıştır. İflaslar, intiharlar, yıkılan aileler, bozulan toplumsal düzenle faiz yalnızca malı değil, hayatı bereketsizleştirmekte, küçük kârlar uğruna dünya ve ahiret hayatını tehlikeye sokmaktadır. Dahası malını faizle haksız yoldan çoğaltmak isteyen kişi, uzun vadeli düşünüldüğünde aslında bu emeline de ulaşamamaktadır. Zira Hazreti Peygamber bu konuda şu uyarıyı yapmıştır. Faiz yoluyla

0: Mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda malı azalmasın.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmut Tablavi. Enam Suresi 96 ila 102. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp bitmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz, anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız.

0: Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yunus Suresi 25 ila 30. ayetler.
6: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız. Ve ortak koştukları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler. Ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 219. Ayet.
0: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
1: Maide Suresi 90. Ayet.
4: Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyleri, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
1: En'am Suresi 145. Ayet.
5: De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti, ki o şüphesiz necistir, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle Allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. Azim olan Allah.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: آمين.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب، رزاق olan sensin. Rızıkları taksim eden sensin. Rızıklardan faydalandırıcı olacak olan sensin. Böylece rızıklarımızı bereketli kılacak olan Mevlamız sensin. Senden Efendimiz bu hususta nasıl talepte bulunuyor idiyse onun cümleleriyle talepte bulunuyoruz. Allahümme gfirli zenbi. Allah'ım hasbel beşeriye işlediğim, işleyebileceğim günahlarımı bağışla. O vessi'li fi rizki. Allah'ım rızkımı genişlet. Ve barikli fima razakteni. Bana rızık olarak verdiğin şeyleri de benim hakkımda bereketli kıl diye dua edermiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Biz de onun duasıyla talepte bulunuyoruz. Rabbim helal yoldan rızıklarımızı genişlettiğin gibi onlardan istifade imkanlarını da bereketli kılarak bize lütfeyle. Bize verdiğin çoluk çocuksa onları da hakkımızda bereketli eyle. İlahi bereket kapılarını açacak kulluk vecibelerimizi yerine getirme hususunda şükredici olmayı bize nasip eyle. Dualarımızı bu istikamette arz etmeyi, dualarıyla sana yakın kullarından olmayı nasip eyle. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şefaatine erdirecek ve bereketli bir hayata ulaşmamızı sağlayacak şekilde ona salatü selamlarda bulunmayı nasip eyle. O şöyle buyurmuştu: Ketratü zikri ve salatu aleyye tünfil fakr. Allah'ı çokça zikretmek ve bana salatü selam getirmeniz fakirliği yok eder buyurmuş Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Çocuk doğunca Allah bereketli kılsın. Yuva kurulunca Allah bereketli kılsın. Rızık gelince Allah bereketli kılsın diye hep dualar bu şekilde yapılmış. İsraf reddedilmiş. İhtirasla dünyalıklara sapıp yapışmak reddedilmiş. Taksime rıza göstermek istenmiş. Bu da bize kanaatkarlığı doğurmuş. Ya Rabbi bize taksimatına rıza gösteren, teslimiyet gösteren, verdiğin nimetlere şükredici olan ve verdiği nimetlerin bereketli olmasını senden talep eden kulların kervanına Rabbim bizi de dahil eyle. Seninle bağı kesilmemiş kulların olarak takdir ettiğin hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Zilzal Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çağlar Ateş. Ahzab Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8,

İbn Abbas hadisleri nasıl derledi? En çok hadis rivayet eden 7 sahabiden biri olan Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ensardan bir zata "Gel, Resul-i Ekrem'in ashabından bildikleri hadisleri sorup öğrenelim. Henüz pek çok sahabi var." dedim. O buna yanaşmadı. "Amma da yaptın İbn Abbas. Peygamber Efendimizin ashabından o kadar önemli şahsiyetler dururken insanlar senin bildiğin hadislere mi ihtiyaç duyacaklar?" dedi. Ben o zatı bıraktım. Peygamber Efendimizin ashabını tek başıma dolaşmaya başladım. Hadisleri en çok Ensar'ın bildiğini gördüm. Kimi zaman Peygamber Efendimiz'den hadis duyan bir sahabinin evine gittiğimde o öğle uykusuna yatmış olurdu. Ben de hırkamı başımın altına yastık edip kapısının önüne yatardım. Rüzgar üstüme başıma toprakları savururdu. Kapısında beklediğim sahabi dışarı çıkıp da beni görünce konuşmaya başlardık. "Ey peygamberin amcazadesi, hayrola, niçin geldin? Resul-i Ekrem'den rivayet ettiğin hadisleri senden öğrenmek için. Ne zamandan beri buradasın?" "Uzun zamandan beri. Keşke bana haber salsaydın da ben sana gelseydim." "Hayır, benim size gelmem daha uygundur." Sonra ona hadisler hakkında sorular sorardım. Beraberce hadis toplamayı teklif ettiğim o Medineli sahabi, daha sonraki tarihlerde ashab-ı kiramın vefat ettiğini, halkın benim bilgime ihtiyaç duyup etrafımda toplandığını gördükçe, "Bu delikanlı benden daha

قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dost doğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Abese Suresi 33 ila 42. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayattır.
3: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Ra'd Suresi 26 ila 30. ayetler.
4: أعوذ بالله

ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا

Muito

اسم قبلها أمم لتتلو

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibaret.

0: gerçektir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakta huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahirette azap ve cezanın nasıl olacağına dair şu ayetler yer alır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Duhan Suresi 43 ve 44. ayetler.
4: Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir.
1: Alak Suresi 15 ila 18. ayetler.
5: Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.
1: Saffat Suresi 62. ayet.
6: Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Doğmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte, zerre ağırlığınca, hatta bu zerrelerden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Allah bir çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. O her bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Araf suresi 22-25. ayetler. Adem ile Havva'nın duası.
2: Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki,
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
2: Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Câsiye Suresi 1-11. Ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkar yalancının vay haline. Kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Nisa suresi 32 ila 35. ayetler. Evet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek baş kaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Kehf suresi 79. ayet. Evvela gemi denizde çalışan bir takım zavallılara aitti. Ben onu kusurlu hale getirmek istedim ki ileride her sağlam gemiyi gasp eden bir hükümdar vardı. Hazreti Hızır, Hazreti Musa'dan ayrılınca onun kalbinde itiraza benzer bir duygu kalsın istemedi. Bu nedenle durumu açıklayarak kalbindeki rahatsızlığı izale etti ve gemiyi yaralamadaki maksadının sırrının gemiyi kurtarmak olduğunu gösterdi. Hazreti Hızır geminin sahiplerinde kalmasını istediği için bunu yapmıştı. Böylece zorba hükümdar gemiyi elde etmek istemeyecek, geminin sahiplerinde kalmasını isteyecekti. Geminin yaralanması bir suç olsa bile geminin kurtarılması için onlar adına bir hayırdı. Kehf suresi 80-81. ayet. Oğlana gelince, anne ve babası mümindi. Oğlanın onları azgınlık ve inkar

ikisi de ergenlik çağına ulaşsınlar ve definelerini çıkarsınlar. Bütün bunlar Rabbinden bir rahmet olarak vukuğa gelmiştir ve ben hiçbirini kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin yorumu budur. Duvarın düzeltilmesinin sebebi ise iki yetimin hazinesini saklamak ve insanlardan şefkat aramayı terk etmelerine vesile olmaktı. Kehf suresi 83-89. ayetler. Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Biz ona yeryüzünde bir iktidar hazırladık ve ona her şeyi bir sebeple verdik. Derken bir sebebi takip etti. Güneşin batmaya yüz tuttuğu yere vardığında onu balçıklı bir pınarda batarken buldu. Bir de onun yanında bir topluluğa rastladı. Dedi ki, ey Zülkarneyn, istersen onu cezalandır, istersen kendilerine güzel muamele et. O da demişti ki, kim haksızlık ederse muhakkak ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek. O da onu görülmemiş bir azapla cezalandırır. Ama her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da en güzel mükafat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir, zor işlere koşmayız. Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. Bir kavim vardır. Onların üzerlerine gündüzün uzunluğu hakimdir ve onlar güneşin doğum yerinin ahalisidir. Başka bir kavim vardır ki onlar da güneşin battığı yerin ahalisidir. Onların üzerine hakim olan hal ise güneşin gizlenmesidir. İşte insanlar da tevhid güneşinin doğumu karşısında böyledir. Bir kısmının üzerinde güneşlerin doğumu hakimdir ve huzur hali onları kuşatır, müşahade nitelikleri ve tevhid de onların hakkı haline gelir. Başka bir grupsa tevhidten nasipleri sınırlı ve az olan kimselerdir. Kehf suresi 90-94. ayetler. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman, onun kendilerini güneşten koruyacak hiçbir siper yapmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu görmüştü. İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Oysa onun yanında bulunanların tümünü biz biliyorduk. Sonra da başka bir sebebi takip etti. Nihayet iki dağ arasına vardığı zaman önlerinde hemen hemen hiç söz anlamayacak bir topluluk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, haberin olsun ki Yecuc ve Mecuc burada bozgunculuk yapıyorlar. Onun için onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana biz bir vergi versek olur mu? Dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu iktidar çok daha hayırlıdır. Hadi siz bana kuvvetle yardım edin de ben onlarla sizin aranıza daha sağlam bir set yapayım. Onlar kendi dillerine yöneliyorlar. Başkasının dilini anlamıyor, bu nedenle de hikayelerini açıklarken kendi ibarelerine dönüyorlardı. Yecuc ve Mecuc'un kapısında uğradıkları zulmü ona bildirdiler. Onun için kendisine takdim ettikleri bir ücret ödediler. O da onların isteğine karşılık verdi. İsteklerini gerçekleştirdi, onlardansa taahhüt ettikleri ücreti almadı. Çünkü imkan ölçüsünce onları himaye etmeyi üzerine bir vecibe olarak görmüştü. Kehf suresi 95-96. ayetler. De ki, Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Bana maddi yardımda bulunun da sizinle onların arasına en sağlam seddi yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Dağın iki ucunu denkleştirdiği zaman ateş yakıp körükleyin dedi. Tam onu bir ateş haline getirince de getirin bana üzerine erimiş bakır dökeyim dedi. Zülkarneyn ihtiyaç duyduğu konularda kendilerinden yardım istedi ve bana demir kütlesi getirin dedi. Onlar kendilerine emredileni yapıp bu konuda ateşe üflediklerinde iki tepe yani dağın tepeleri arasında bir set meydana geldi. Sonra Zülkarneyn Allah'ın onların çıkmasına izin verdiği sürece bu seddin orada kalacağını bildirdi. O set takdirde belirlenmiş vakte kadar bu sıkıntıyı insanlardan uzaklaştıracaktı. Bundan sonra onların durumu Allah'ın dilediği şekilde olur. Allah onların bu seddin arkasından çıkmasını kıyamet alametlerinden olduğunu açıklamıştır. Kehf suresi 97-101. ayetler. Artık Yecuc ve Mecuc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir lütfudur.

0: Rabbimin vaadi geldiği vakit de onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır. Biz o gün, kıyamet günü, onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sura da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. Ve cehennemi o gün kafirlere öyle bir göstereceğiz ki, onlar ki beni hatırlatan ayetlerimden gözleri bir örtü içindeydi. İşitmeye de tahammül edemiyorlardı. Onlar baş gözleriyle bakıyor, çünkü onlar ibret alan ve delilden hakka giden kalp gözünü yitirmişti. Ve tevfikten mahrum kaldıkları için icabet edecek kulakları da yoktu. Bu nedenle onlara yükümlülük gelmiş, bilgilendirme onlara imkan vermemişti. Onlar işitmeye tahammül edemezler. Çünkü onlar Allah cihetinden duyurulma nimetini yitirmiş, bu nedenle onlar için kabul imkanı olmamıştır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Hac Suresi 58 ila 64. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır. Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo.

Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi, diye vahyettik. Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim, Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
5: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.
6: Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
2: Ey iman edenler!
7: akla örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
4: Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
8: Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 47 ila 57. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, sizler buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hani siz, ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size kudret elvası ile bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendilerine zulmediyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, işlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enbiya Suresi 101 ila 112. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları "İşte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür" diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan, sonra Zebur'da da "Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır" diye yazmıştı. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, "Ey Rabbim, hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır" dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri Peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 3. Bölüm. Medyen'de Sığınak ve Ateşin Yanındaki Ses. Bu bölümde Hazreti Musa'nın Medyen'de başlayan yeni hayatına ve ardından peygamberliğe uzanan büyük çağrıya doğru yol alacağız. Bir önceki durakta Musa, Mısır'dan ayrılmış, yorulmuş, yalnız kalmış, yönünü Medyen'e çevirmişti. Kuyunun başında kalabalığın arasına karışmayan iki genç kız vardı. Koyunlarını sulamak için bekliyor, fakat kalabalık çobanlar onlara fırsat tanımıyordu. Kızlar çekingen bir şekilde sonra sulamayı düşünürken, çobanlar sertçe onların çekilmesini istiyordu. Musa gücüyle ve adaletiyle araya girdi. Kızların hayvanlarını suladı, ardından bir kenara çekildi. Açtı, yorgundu. Fakat vakarını korudu. Kızlar eve dönünce babalarına gördüklerini anlattılar. Güçlü ve güvenilir bir adam onlara yardım etmişti. Bu cümle Kur'an'da bir ölçüye dönüşür. Emanet ve ehliyet. Kızlardan biri edep ve ölçüyle Musa'yı davet etti. Babasının yaptığı iyiliğin karşılığını vermek istediğini söyledi. Musa ise temkinliydi. Önden yürümemesini, arkadan gelmesini ve yolu tarif etmesini istedi. Çünkü edep güvenin kapısıydı. Musa Şuayb Aleyhisselam'ın yanına vardı. Başından geçenleri anlattı. Şuayb Aleyhisselamsa ona sükûnetle güven verdi. Artık zalimlerden kurtulmuştu.

0: teklif etti. Kızlarından biriyle evlilik ve belirli süre hizmet. 8 yıl, dilerse 10 yıl. Musa kabul etti. Sözleşmeye Allah'ı vekil kıldılar. Söz bir, Allah bir. Yıllar geçti. Musa'nın ailesi oldu. Hizmet süresi tamamlandı. Ve bir gün Medyen'den ayrılıp yeniden yola koyuldu. Fakat bu yolculuk sıradan bir dönüş olmayacaktı. Soğuk bir geceydi. Yol belirsizdi. Ailesi üşüyordu. Musa uzakta bir ateş gördü. Ailesine beklemelerini söyledi. Bir ateş gördüğünü, belki bir kor getirebileceğini, ısınabileceklerini, belki de yola dair bir işaret bulabileceğini söyledi. Ateşin yanına varınca bir nida işitildi. Bu sıradan bir ses değildi. Bu vahyin ilk sarsıcı fakat güven veren çağrısıydı. Ey Musa! Ben senin Rabbinim. Musa'ya şöyle buyuruldu. Pabuçlarını çıkar. Sen mukaddes vadidesin. Ve ardından tevhidin özü, ibadetin yönü, namazın hatırlatması. Bu sahne bir peygamberin görevle buluştuğu andı. Korkunun, şaşkınlığın ve seçilmiş olmanın ağırlığı aynı anda. Musa'nın elinde bir asa vardı. Allah, elindeki nedir diye sordu. Musa ise tek cümleyle geçmedi. Asayı anlattı. Dayandığı, hayvanları güttüğü, dallarını silkelediği. Bu vahyin huzurunda duruşu uzatma isteğiydi. Bir an daha. Rabbin hitabında kalabilmek. Asanı bırak. Ve asa bir anda yılana dönüştü. Hareketli, canlı, ürkütücü. Musa geriye çekildi. İlahi hitap ona korkmamasını bildirdi. Onun tekrar eski haline döndürüleceği haber verildi. Bu mucize Musa'yı destekleyen bir işaretti. Yalnız değildi. Ve ardından görev geldi. Firavun'a gidilecekti. Musa insani endişelerini saklamadı. Dua etti. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dirimdeki düğümü çöz. Tebliğin açık ve anlaşılır olması için yardım istedi. Bu sadece bir peygamber duası değil, sorumluluk alan herkesin duasıdır. Anlatabilmeyi nasip et. Musa, kardeşi Harun'u da istedi. Ona yardımcı olmasını, onunla işi paylaşmasını diledi. Allah Teala bu talebi kabul etti. Ve çok kritik bir emir geldi. Firavun'a gidilecekti ama sertlikle değil. Yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, belki sakınır. Bir sonraki bölümde Musa ve Harun iktidarın kalbine girecek. Söz sarayın taş duvarlarına çarpacak. Ve Firavun şu soruyu soracaktı. Peki sizin Rabbiniz kim?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Erkan Radyo Aşrı Şerif Okuyan Hasan Tok Mü'minun Suresi 23 ila 32. Ayetler

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen koruk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Fussilet Suresi 9 ila 18. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, siz mi yeri iki günde, iki evrede yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, dört gün içinde, dört evrede, yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı. Orada bolluk ve bereket meydana getirdi. Ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde, iki evrede, yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım. Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin demişler. Onlar da eğer Rabbimiz dileseydi peygamber olarak melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, bizden daha güçlü kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı. İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ahirete imanın ne olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 1-4. Ayetler.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
1: Lokman Suresi 1-4. Ayetler.
3: Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.
1: Bakara Suresi 62. Ayet.
4: Şüphesiz inananlar Müslümanlarla, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Enbiya Suresi 94 ila 103. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır, bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Kureyş Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kureyş'i ısındırıp alıştırdı. Onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Enam Suresi 125 ila 131. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğütlenir.

0: oruç alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed, şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. O gün Allah şöyle diyecektir: ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu, peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri, Hazreti Ali, 10. bölüm, Hilafet.

0: Sıffin'den sonra Küfe'ye dönenler bir savaştan değil bir sorudan döner. Hakemlik kabul edilerek ne yapılmıştır? Haruriye aylarca Ali ile tartışır, onu düşmana hakem yapmakla, cihatta gevşemekle ve hükmü insanlara bırakmakla suçlar.
1: Sen işinde kuşkuya düştün. Allah'ın hükmü varken iki adama hakem yaptın.
2: Kuşkuya düşen ben değilim. Dün istediğini bugün inkar edenler kuşkudadır.
1: Hüküm yalnız Allah'ındır.
2: Doğru söz yanlış maksatla söyleniyor.
0: Ali'nin cevabı hukuki ve dini delillerle gelir. Hakemlik Allah'ın hükmünü ortadan kaldırmak değil, Allah'ın kitabına göre hüküm aramak için seçilmiştir.
2: Kur'an bazı meselelerde hakem gönderilmesini bildirir. Biz iki kişiyi kitabın hükmünü bulsunlar diye seçtik. Hak'tan ayrılmaları için değil.
1: Sen onların hükmüne razı oldun.
2: Ben Allah'ın kitabına razı oldum. İnsanların hile yapmasına razı olmadım.
1: Söz dinlemiyorlar.
2: Öfkeyle kapanmış kulağa delil zor girer.
1: Onlara gideyim, konuşayım.
2: Git, Sa'sa da seninle gelsin. Cemaatten ayrılığın sonu kan olmasın.
0: Ali nasihat için İbni Abbas ve Sa'sa bin Suhan gibi isimleri gönderir. Ama tartışma yalnız akılla çözülmez. Çünkü mesele artık delilden çok kimlik haline gelmiştir.
3: Dün bu karara siz zorladınız. Bugün onu suç sayıyorsunuz. Birlikten ayrılmayın.
1: Biz tövbe ettik. Siz de tövbe edin.
3: Tövbe, dün zorladığın şeyi bugün kılıç sebebi yapmak değildir.
1: Söz bitti.
0: Ayrılanlar sancaklarıyla bir araya gelir. Sayıları binlerle ifade edilir ve

0: gitmekse artık başka bir kapıdır.
1: Bu gelişmeler Ali'nin hilafetinde içeriden açılan en acı cepheyi gösterir. Dışarıda Muaviye vardır ama içeride dün aynı safta savaşanların bugün karşısına geçmesi vardır. Siyasi ihtilaf itikadi bir keskinliğe dönüşür. Hüküm Allah'ındır sözünü taşıyanlar Allah'ın kullarına karşı merhamet ölçüsünü getirir.
2: Baba, bu iş nereye varacak?
0: Eğer söz tutulursa barışa, kan dökülürse nehrevana.
1: Artık nehrevan yolu açılacak. Nasihatin yetmediği yerde eski yoldaşlar karşı karşıya gelecektir.

Av Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Necip Demirel. Enam Suresi 100.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi oyken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif.

okuyan Erhan Mete. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Nuh Suresi 21 ila 28. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süva'ı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar Rabbim. Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcıları bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyilik ve kötülük kavramlarına ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nisa suresi 149. ayet.
4: Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
2: Rad suresi 6. ayet.
5: Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir.

0: Rad Suresi 19-22. Ayetler.
1: Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Mısrı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Mücadele Suresi 7 ila 11. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın.

0: Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
3: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Bakara Suresi 254 ila 257. ayetler.

أحراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir.

0: büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Araf Suresi 109 ila 126. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. Firavun ileri gelenlere, öyleyse siz ne düşünüyorsunuz dedi. Onlar şöyle dediler, Musa'yı ve kardeşini bir süre beklet. Haklarında bir işlem yapma. Ve şehirlere toplayıcılar yolla. Bütün usta sihirbazları toplayıp sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet, üstelik siz ücretle de kalmayacaksınız. Mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar, ey Musa!

0: Musa, ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım dediler. Musa, siz atın dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya elindeki değneğini at diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlarsa secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha dedi. Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Göreceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da ibret olsun diye sizin tümünüzü elbette asacağım. Dediler ki, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğini bitirince şöyle dua ederdi. Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun yemeğini yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten sonra ona hamd etmesi Allah'ın hoşuna gider.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Yemeği Allah'ın adını anarak başlayan Hazreti Peygamber, yemekten sonra da şu ifadelerle Allah'a hamd ederdi. Elhamdülillahillezî et'âmenâ ve sekânâ ve ceâlenâ müslimîn. Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamd olsun. Şu şekilde dua ettiği de olurdu. Elhamdülillahi kesiran tayyiben mübareken fihi hayra mekfiyin vela müveddeyin vela müstanen anhü rabbena. Güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz ey Rabbimiz. Bazen de şöyle dua ediyordu. Eftara indekümüs saimun ve ekele taamekümül ebrar ve sallet aleykümül melaike. Oruçlular sizin yanınızda iftar etsinler, iyiler sizin yemeklerinizden yesinler, melekler de size selam ve dua etsinler. Yine kişinin yemekten sonra söylediğinde günahlarının bağışlanacağını bildirdiği dualardan birisi de şu şekildeydi. Elhamdülillahillezî et'âmeni hazet ta'ame ve razekanihi min hayri havlin minni velâ kuvvetin. Beni yediren, ben güç ve kuvvet sarf etmediğim halde bana bu rızkı veren

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Mücadele Suresi 7 ila 11. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İşlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun. Ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size

0: Kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 192 ila 227. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh, Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir?''

0: Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 51. Ayet.
5: Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
3: Bakara Suresi 120. Ayet.
0: Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır.
3: Ali İmran Suresi 149. Ayet.

0: İman edenler, siz eğer kafir olanlara uyarsanız sizi gerisin geriye küfre çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Tin Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Er Arabacı. Tevbe Suresi 30 ila 37. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'a bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram.

0: Haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri. Camiul Beyan, Antevile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 30. Ayetin Tefsiri 2. Bölüm. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Sözü hakkında şöyle söylenmiştir. Birbirlerinin yerine geçecek halife yaratacağım demektir. Bunlar ataları Hazreti Adem'in yerine geçen çocuklarıdır. Her bir nesil kendisinden önce geçen neslin yerine geçer. Bu Hasan el-Basri'den rivayet edilen bir görüştür. Şu rivayet bu görüşün benzeridir. Muhammed bin Beşşar bana Ebu Ahmed Zübeyri, Süfyan ve Ata bin Saib Tariki ile İbni Sabit'in Allah'ın bu sözü hakkında melekler bununla Hazreti Adem'in neslini kastediyorlar dediğini rivayet etmiştir. Yunus bana İbni Vehb Tariki ile İbni Zeyd'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah meleklere şöyle dedi. Yeryüzünde bir varlık yaratacağım ve orada bir halife var edeceğim dedi. O gün meleklerden başka Allah'ın yarattığı hiçbir şey ve yeryüzünde yaratılmış hiçbir varlık yoktu. Bu görüş Hasan el-Basri'den rivayet edilen görüş olabilir. İbni Zeyd, Allah'ın meleklere yeryüzünde yarattıkları arasında onun hükmüyle hükmedecek, kendisi için bir halife yaratacağını kastetmiş olabilir. Şu rivayetin benzeri olarak, Musa bin Harun bana Amr bin Hammad, Esbat, Süddi, Ebu Malik, Ebu Salih, İbni Abbas, Mürre ve İbni Mesud tarikiyle Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazı kimselerin şöyle dediklerini rivayet etmiştir. Övgüsü yüce olan Allah meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar da ey Rabbimiz bu halife de nedir dediler. Allah da onun yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, birbirlerine hasetlik eden ve birbirlerini öldüren bir nesli olacak dedi. İbni Mesud ve İbni Abbas'tan aktardığımız bu rivayete göre ayetin tefsiri şu şekildedir. Yarattıklarım arasında hüküm verme konusunda benim yerime geçecek bir halife yaratacağım. Bu halife Hazreti Adem ve Allah'a itaat edip yarattıkları arasında adaletle hükmetmede onun Adem'in yerine geçecek kimselerdir. Bozgunluk çıkarma ve haksız yere kan dökme konusuna gelince bunlar halife olan kimselerin, Hazreti Adem'in ve kulları içinde onun yerine geçen kimselerin dışındakilerdir. Çünkü ikisi İbni Mesud ve İbni Abbas bildirdiler ki şanı yüce Allah melekler bu halife nedir diye sorduklarında onlara şöyle cevap verdi. O yeryüzünde bozgunculuk yapacak, birbirlerini haset edecek ve birbirlerini öldürecek nesli olacak olan bir halifedir. Böylece bozgunculuk yapmayı ve haksız yere kan dökmeyi Hazreti Adem'e değil de onun nesline izafe etmiş, halifesini bunun dışında tutmuştur. Bu tefsir Hasan el-Basri'den rivayet edilen halifenin anlamına bir yönüyle aykırı olsa da bir yönüyle uygundur. Uygun olduğu yöne gelince, bu şekilde tefsir edenlerin yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayı ve orada kan dökmeyi halifenin dışındaki kimselere izafe ederek yorumlamalarıdır. Aykırı olduğu yöne gelince Allah'ın yerine halife olma anlamında halifeliği

0: haber vererek, onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın demişlerdir. Çünkü meleklerle Rableri arasındaki diyalog onun hakkında cereyan etmiştir. Onlar devamla durum böyle olunca şanı yüce olan Allah, Hazreti Adem'i yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan ve kan dökmekten uzaklaştırmış ve temizlemiştir. Bununla onun neslinden olan kendisi dışında başkaları kastedilmiştir. Yeryüzünde bozgunculuk yapan ve kan dökenlerin Hazreti Adem dışındakiler olduğu ve bunu yapanların onun evladı olduğu kesinleşmiş olur. Allah'ın bahsettiği halifeliğin manası, anlattığımız üzere bir neslin başka bir neslin yerine geçmesidir demişlerdir. Bu görüşü benimseyenler ve ayeti böyle tefsir edenler, tefsirin yolunu ihmal etmişlerdir. Rableri ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman, melekler bozgunculuğu ve kan dökmeyi Rablerine verdikleri cevaplarında Allah'ın yeryüzündeki halifesine isnat etmemişler. Bilakis, اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُوا ف۪يهَا demişlerdir. Rablerinin onlara bu halifesinin bozgunculuk yapma ve kan dökme gibi şeylerin olacağını bildirmiş olması yadırganacak bir şey değildir. Bunun için, ey Rabbimiz, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek kimseler mi yaratacaksın demişlerdir. İbni Mesud, İbni Abbas ve kendilerinden rivayet aktardığımız müfessirlerin dediği gibi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an uyarıdır.
3: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkartmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkartıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır.

0: Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erir. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebeyseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kitabı Kur'an-ı Kerim'de eşref-i mahlukat olarak yarattığı insanın pek çok özelliğini bizlere bildirmiş ve insanın yeryüzünün halifesi olduğunu şöyle beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yunus Suresi 13 ve 14. ayetler.
3: Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.
1: Yunus Suresi 71 ila 73. ayetler.
4: Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu?
1: Fatır Suresi 39. ayet.
5: O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır.
1: Sad Suresi 26. ayet.
6: Ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Müzzemmil Suresi 1-19. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşları ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü, kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Hud suresi 47. ayet.
3: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennete ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş değil.

0: minberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Süleyman Başkan. Şura Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamdle tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: Kim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 3. bölüm. Ebrehe'nin öfkesi.
3: Mekke hüzünle kaplanmıştı. Mekke vakitsiz ayrılan Abdullah'ın arkasından ağlıyordu. Fakat Mekke'nin üstüne Yemen'den daha büyük bir bela gelmek üzereydi.
4: Yüce Ebrehe'ye, dünyanın en kudretli hükümdarına selamlar olsun.
5: Bırak boş selam vermeyi de konuş be adam. Kules Kilisesi inşaatı ne durumda?
4: Biz gece gündüz demeden çalışıyoruz Yüce Efendimiz.
5: Daha çok çalışın, daha çok.
6: Emin olun, çalışıp bitireceğiz merhametli efendimiz.
5: Eğer zamanında bitmezse, kellelerini sarayıma gelen yolu süsleyecek.
4: Emin olun, dediğiniz zamanda bitecek efendimiz.
7: O kiliseye Hristiyan oldukları için Yahudi Himyeri hükümdarı Zünivas tarafından ateş çukurlarında yakılan Necran şehitlerinin kalıntılarını koyacağım. Ve orası dünyanın en güzel kilisesi olacak.
4: Sizin yaptığınız bir kilisenin güzel olmama durumu olabilir mi ey yüce efendimiz?
7: Elbette öyle. Arapların hac ziyaretlerinde benim yaptırdığım kiliseye gelmelerini emredeceğim. Sadece onlar değil, tüm insanlar akın akın oraya gelecek.
4: Ama Yüce Ebrehe, Araplar hac için Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'ye gidiyorlar. Onların kutsal evi orasıdır.
5: Başlatma kutsal evlerine! Kutsal evmiş! Kutsal ev! Kutsal evlerine putlara tapıyorlar öyle mi? Güldürme beni! Olmaz! Bu devam etmez, edemez! Son günleri! Arapların Hristiyanlığa inanma zamanları geldi.
6: Sizin kudretiniz Sind, Çin'e, Turan'a, İran'a, Rum diyarına kadar herkesin dilindedir. Yüce alemler sizin kudretiniz karşısında tir tir titrer efendimiz.
7: Kilise bittiği gün, işte o gün Arapların Kâbesi'ne gideceğim ve onu yıkacağım. Sonra da hacılara benim yaptırdığım kiliseyi ziyaret etmelerini emredeceğim.
4: Ya kabul etmezlerse efendim? Ve Kabe'yi tekrar inşa ederlerse?
7: O zaman ben de tekrar yıkarım. Toprakların Bizans sınırlarına dayanana kadar tüm o toprakları işgal ederim. Herkesi kılıçtan geçiririm. 1000 kez Kabe'yi yapsalar 1000 kez yıkarım. 1000 kez dirilseler 1000 kez öldürürüm o Arapları.
5: Nedir bu telaşın? Ne oldu?
8: Efendim, çok kötü bir şey oldu.
5: Nedir bu olan? Konuş! Uzatma lafı!
8: Efendim, yaptırdığınız kiliseye Kureyşlilerden şu putlara tapan insanlardan biri geldi ve kilisede bir şey yaptı efendim.
5: Ne yaptı? Konuş! Konuş yoksa dilini keserim!
8: Efendim, artıklarını ve çöplerini kilisenin ortasına attı ve kilisenin ortasına pisledi.
7: Hadsizler, bu ne cüret.
6: Kellelerini getireyim mi ülkemizdeki tüm Arapların efendim? Bu yapılan saygısızlığın diyeti budur.
7: Dur hele, şans ayağımıza geldi.
5: Ülkemde olan Kureyşli tüccarlardan birini getirin.
7: Böylece onun ağzından o kutsal evin taşıdığı önemi anlarız.
4: Ya planlarımızı hissederlerse efendim?
7: Hissetseler bile ellerinden ne yapmak gelir ki? Orayı dev bir orduyla işgal edeceğim. Bunu gördükleri an şehri boşaltıp kaçacaklar.

0: Efendim, Ebrehe'den size haber getirdim.
1: Ebrehe benden ne istiyor ki?
0: Seni görmek istiyor.
1: Neden?
0: Be adam, bu nedensizlik. Seni çağırmışsa Ebrehe geleceksin. Eğer gelmezsen tüm kervanı kılıçtan geçiririm. Bağırsaklarını yılanlara yediririm.
2: Gel buraya tüccar, gel. Seni neden çağırttığımı bilir misin?
1: Hayır, bilmiyorum efendim.
2: Halkınızdan biri kiliseme hakaret etti. Bu asla kabul edilemez.
1: Bu olayı duydum ve çok üzüldük ülkenizdeki Araplar olarak. Ama biliriz ki yapan kişi delidir. Aklı yerinde değildir. Ve ülkesine geri kaçmıştır.
2: Kaçtı mı? Yaptığından haberin vardı ve sen onu bıraktın mı? Onun kellesini bana getirmeniz gerekirdi.
1: Ben kendi halinde bir tüccarım efendim. Bir cana kıymamı nasıl beklersiniz benden? Ben Kureyş kabilesindenim. Mekke'de adaleti biz sağlarız. Bilirim ki kabilem Kureyş kimsenin kilisenize hakaret etmesine izin vermez. Ve size bu saygısızlığı yapanı hemen geri gönderirler.
2: Ben size ticaret için topraklarımı açıyorum ve biri gelip kiliseme hakaret ediyor. Ben bunu cezasız bırakmam. Anlamadığım, neden size faydasız putlara taparsınız? Neden kiliseme gelip onu haç merkezi yapmıyorsunuz? Yemen de sizin ticaret yollarınızdan biri. Ve burada zenginliği bulabilirsiniz.
1: Efendim, Araplar kutsal evlerini hiçbir şeye değişmezler. Sonunda ölüm bile olsa.
2: Demek ölüm olsa bile. Ordumu hazırlayın. Mekke'ye gidiyoruz. Görelim bakalım şu Mekkelilerin cesaretlerini. Ölümü mü seçiyorlar yoksa kutsal gördükleri Kabe'yi mi? Kiliseme, benim mabedime yapılanı sizin mabedinize yapacağım. Onu yerle bir edeceğim. Git, git ve bu haberi liderlerinize söyle. Gazabın nereden ve kimden geleceğini bilsinler. Ebrehe Mekke'ye yanına fillerini de alıp geliyordu. Ebrehe'nin gazabı Mekke'nin üstünde olacak.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Hud Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim! Söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zararı uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kasas Suresi 14 ila 21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa, olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Musa, halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşmanı tarafından kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Musa, "Bu şeytanın işidir. O gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır," dedi. Musa, "Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet," dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rabbim, bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım," dedi. Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Musa da ona, "Belli ki sen azgın bir kimsesin," dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun," dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. "Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim," dedi. Musa korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim kavimden kurtar," dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Hanif diniyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 123. Ayet.
4: Sonra da sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi, diye vahyettik.
1: Yunus Suresi 104 ve 105. Ayetler.
5: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin yaptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi. Hakka gelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın.
2: Allah Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan, her şeyin sahibi Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Bütün övgü ve ibadetler yalnız senin içindir. Senin eşin ve benzerin yoktur. Senin Allah ismin bizzat seni ifade eden en güzel ismindir. Zıtları birleştiren, idrak edilemez ve gerçekte hiç bilinemez olandır. Güç ve kuvvet ancak senindir. Sen aziz eder, sen zelil eder, sen yükseltir ve sen alçaltırsın. Senin hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Her şey sana muhtaçtır. Senin her ismin Allah ismine bir işarettir. Senin bir eşin ve benzerin yoktur. Sen Allah isminin zikrine devam eden kullarının derecesini artıran, gökyüzüyle yeryüzünün celal ve ikram sahibi ismi azamısın. Ey kainatı ayakta tutan hay ve kayyum olan Allah'ım, bütün şükürlerimiz sanadır. Allah isminin ve tüm ilahi isimlerinin bereketi hürmetine bizlere merhamet eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 19. cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler.

Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah, biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler.

0: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.
1: Ve yevme teşakkakus

0: O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım.
1: Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila.
0: Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim.
1: Lekad ezalle.

Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.

Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.

0: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.

yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.

Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.

Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik.

Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı. Fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.

Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler.

Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

0: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
1: Sümme kabadnâhu ileynâ kabzan yesîrâ.
0: Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.

0: Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا
0: Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik.

Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. Ve huvellezî merecel

O birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.

O, sudan bir insan yaratıp ondan soysop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir Rabbine karşı şeytana arka çıkandır.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter.

0: gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
0: Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Ve bu onların nefretini arttırır.

öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.

0: Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir.
1: İnneha sa'et müsteqarran ve mukama.
0: Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.

Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.

Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.

Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir.

Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir.

0: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.
1: Halidine fiha hasunat mustakarran ve mukama.
0: Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır.

0: Ey Muhammed, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاطِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
0: Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.

0: Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

0: Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı? Diye seslenmişti.
1: قال رب إني أخاف أن يكذبون.
0: Musa şöyle dedi. Ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ
0: Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Bir de onlara karşı ben suçlu durumdayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım.
1: قَالَ كَلَّا فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ
0: Allah dedi ki, hayır korkma. Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz.

0: Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz.
1: En ersil ma'ana bani İsrail.
0: İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

0: Firavun şöyle dedi: seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin.
1: Ve fealte fealete kelleti fealte ve ente minel kafirin.
0: Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün, sen nankörlerdensin.

0: Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
0: Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi.
1: قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi.

Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi.

0: Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim.
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ
0: Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi.
1: قَالَ فَأْتِ بِهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Firavun, doğru söyleyenlerden sen, hadi getir onu, dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
0: Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
0: Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır, dedi.

0: Sizi yaptığı sihirle yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?
1: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين.
0: Dediler ki onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder.
1: يأتوك بكل سحار عليم.
0: Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.
1: فجمع السحر

0: Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
0: Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler.

0: Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı? Dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız, dedi.

0: Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor.
1: فَأُلْقِيَ

bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine.

firavun, ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi.

0: Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.
1: Ve evhayna ila Musa en esri bi ibadi innekum muttaba'un.
0: Biz Musa'ya kullarımı geceliğin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi.

dedi ki bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz.

0: Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ
0: İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları "Eyvah, yakalandık!" dediler.
1: قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: Musa, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
1: فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ يَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ
0: Bunun üzerine Musa'ya "Aslanla denize vur," diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.
1: Ve ezlefna semmel âkharîn.
0: Ötekileri de oraya yaklaştırdık.
1: Ve enceynâ Musa ve men me'ahû ecma'în.
0: Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk.

0: Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
1: Fetlu aleyhim nebe'e İbrahim.
0: Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku.
1: İz kâle li ebîhi ve kavmihi mâ ta'budûn.
0: Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti.
1: Kâlû ne'budu esnâmen fe nezallu lehâ âkifîn.
0: Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
1: Kâle hel yesme'ûnekum iz ted'ûn.
0: İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?
1: Ev yenfe'ûnekum ev yedurûn.
0: Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?

0: يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين.
1: Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir.
0: وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ي۪ن.
1: O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.

0: hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.
1: Rabbi hab li hukman ve elhiqni bis-salihin.
0: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.

Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.

0: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka.
1: Ve uzrifetil cennetu lil muttaqin.
0: Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.

0: cehennemde azgınlara gösterilecek. Ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek.
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
0: Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler.
1: Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.
0: Allah'a and olsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.

0: Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.

0: Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Kezzebet kavmu Nuh'in il murselin.
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum Nuh'un elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: Fettakullaha ve ati'un.
1: O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
0: Kalu enu'minu leke vettebe'ken erzelun.
1: Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuşken biz sana hiç inanır mıyız?
0: Kale ve ma ilmi bima kanu ya'melun.
1: Nuh şöyle dedi, onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?
0: İn hisabuhum illa ala rabbi lev teş'urun.
1: Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz.

0: Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın.
1: Kâle Rabbi inne kavmi kezzebûn.
0: Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kavmim beni yalanladı.

Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk.

0: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Kezzebet adun il murselin.
0: Ad kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum hudun elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

0: Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ
0: Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?
1: وَتَتَّخِذُونَ

0: istediğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: İnni akhafu aleykum azabe yevmin azim.
0: Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.

Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz.
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ
0: Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki sen ancak büyülenmişlerdensin.

Salih şöyle dedi: İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır.

0: Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Kezzebet kavmu Lut'inil murselin.
0: Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum Lut'un elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?
1: İnni lekum rasulun eminun fettekullaha ve ati'un.
0: Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.

0: Dediler ki, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın.
1: Kâle inni li'amelikum minel qâlin.
0: Lut şöyle dedi, şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım.
1: Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun.
0: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.

Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik.

Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü.

0: Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Kezzebe ashabul eyketil murselin.
0: Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum şuaybun elâ tettekûn.
0: Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ
0: Ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın.
1: وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
0: Doğru teraziyle tartın.

0: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.

0: onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.
1: فَأَسْقِطُ

0: Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür.
1: Kâle Rabbi e'lemu bimâ te'melûn.
0: Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi.
1: Fekezzem.

Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı.

0: ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Ve innehu letenzilu rabbil alemin.
0: Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir.

0: uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir.
1: Ve innehu lefî zuburil evvelîn.
0: Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı.

0: Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk.

0: Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar.
1: اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar?

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu?
1: Ma evna anhum ma kanu yumetta'un.
0: Dünyada yararlandıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı.

0: biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.
1: Zikra ve mâ kunnâ zâlimîn.
0: Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.
1: Ve mâ tenezzelet bihişşeyâtîn.
0: O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez.
1: اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.
0: Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

0: Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et.
1: İnnehu huve's-semî'ul alîm.
0: Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Hel unebbi'ukum alâ men tenezzelü'ş-şeyâtîn.
0: Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
1: Tenezzelu alâ kulli effâkin esîm.
0: Onlar her günahkar yalancıya inerler.
1: Yulkûne s-sem'a ve ekseruhum kâzibûn.
0: Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğuysa yalancıdır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.
0: Şairleri ise haddi aşan azgınlar uyarlar.

0: Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yasin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireti zeyyennâ lehum a'mâlehum fehum ya'mehûn.
0: Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar.
1: Ulâikellezîne lehum
0: Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok

0: isyana uğrayanlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
0: Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.

Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demiştik.

Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi: ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır.

Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi: "Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar."
1: İlla men zaleme sümme beddele husnen ba'de su'in fe inni gafurur rahim.
0: Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim.

elini koynuna sok. Firavuna ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir.

Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler.

0: أنا عاقبة المفسدين.
1: Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

hamdolsun biz Davud'a da Süleyman'a da ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler.

0: Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.

Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.

Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki: "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat."

Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: Hüthüt'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? La u'azzib

0: Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ

Derken Hüthüt çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi: "Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim."

0: Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve

0: sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış.
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın sahibidir.
1: Kâle senenzuru esadakte em kunte minel kâzibîn.
0: Süleyman Hüthüt'e şöyle dedi: doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz. İzhe

Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir.

0: أمرا حتى تشهدون.
1: Ey ileri gelenler, durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem.

Kraliçe Belkıs şöyle dedi: Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar.

Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi: "Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz." İrci' ileyh.

sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız.

Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir?

0: كرمك وإني عليه لقوي أمين.
1: Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi.

Kitaptan bilgisi olan biri, "Ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir."

0: Süleyman tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak dedi.
1: فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ

Belkıs gelince senin tahtın böyle mi denildi. O da sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi.

0: Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ

Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la bir

0: Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya.
1: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: onlar, sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı.

0: Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: mutlaka onu ve ailesini geceliğin öldüreceğiz. Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz diyeceğiz.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu.

0: İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: Ve enceynellezine amenu ve kanu yettekûn.
0: İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık.

0: تبصرون.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz?

0: Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İhlas Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet.

0: erkektir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamla kavminin kıssası şu şekilde anlatılmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe suresi 70.
3: Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
1: Enbiya suresi 73.
4: Bunları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.
1: Ankebut suresi 16.
5: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Bakara Suresi 83 ila 86. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz,

0: Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Ama siz birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz kitabın, Tevrat'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Fetih Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temellik alacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır.

0: Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Yusuf Suresi 92 ila 104. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir.

0: Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? Dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemler içinde ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 3. Bölüm. Medyen'de Sığınak ve Ateşin Yanındaki Ses. Bu bölümde Hazreti Musa'nın Medyen'de başlayan yeni hayatına ve ardından peygamberliğe uzanan büyük çağrıya doğru yol alacağız. Bir önceki durakta Musa, Mısır'dan ayrılmış, yorulmuş, yalnız kalmış, yönünü Medyen'e çevirmişti. Kuyunun başında kalabalığın arasına karışmayan iki genç kız vardı. Koyunlarını sulamak için bekliyor, fakat kalabalık çobanlar onlara fırsat tanımıyordu. Kızlar çekingen bir şekilde sonra sulamayı düşünürken, çobanlar sertçe onların çekilmesini istiyordu. Musa gücüyle ve adaletiyle araya girdi. Kızların hayvanlarını suladı, ardından bir kenara çekildi. Açtı, yorgundu. Fakat vakarını korudu. Kızlar eve dönünce babalarına gördüklerini anlattılar. Güçlü ve güvenilir bir adam onlara yardım etmişti. Bu cümle Kur'an'da bir ölçüye dönüşür. Emanet ve ehliyet. Kızlardan biri edep ve ölçüyle Musa'yı davet etti. Babasının yaptığı iyiliğin karşılığını vermek istediğini söyledi. Musa ise temkinliydi.

0: Önden yürümemesini, arkadan gelmesini ve yolu tarif etmesini istedi. Çünkü edep güvenin kapısıydı. Musa, Şuayb Aleyhisselam'ın yanına vardı. Başından geçenleri anlattı. Şuayb Aleyhisselamsa ona sükunetle güven verdi. Artık zalimlerden kurtulmuştu. Orada emniyetteydi. Kızlardan biri babasına bir teklif sundu. Onu ücretle tutmasını söyledi. Çünkü ücretle tutulacak kimsenin en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olandı. Bu sadece bir hikaye değil. Yönetimde, işte, emanet verilen her alanda geçerli iki temel ölçüdür. Ehil olmak ve emin olmak. Birinin bir işi yapabilmesi yetmez. O işi doğru niyetle ve güvenle yürütmesi de gerekir. Ardından Şuayb Aleyhisselam Musa'ya bir teklif etti. Kızlarından biriyle evlilik ve belirli süre hizmet. 8 yıl, dilerse 10 yıl. Musa kabul etti. Sözleşmeye Allah'ı vekil kıldılar. Söz bir, Allah bir. Yıllar geçti. Musa'nın ailesi oldu. Hizmet süresi tamamlandı. Ve bir gün Medyen'den ayrılıp yeniden yola koyuldu. Fakat bu yolculuk sıradan bir dönüş olmayacaktı. Soğuk bir geceydi. Yol belirsizdi. Ailesi üşüyordu. Musa uzakta bir ateş gördü. Ailesine beklemelerini söyledi. Bir ateş gördüğünü, belki bir kor getirebileceğini, ısınabileceklerini, belki de yola dair bir işaret bulabileceğini söyledi. Ateşin yanına varınca bir nida işitildi. Bu sıradan bir ses değildi. Bu vahyin ilk sarsıcı fakat güven veren çağrısıydı. Ey Musa! Ben senin Rabbinim. Musa'ya şöyle buyuruldu. Pabuçlarını çıkar. Sen mukaddes vadidesin. Ve ardından tevhidin özü, ibadetin yönü, namazın hatırlatması. Bu sahne bir peygamberin görevle buluştuğu andı. Korkunun, şaşkınlığın ve seçilmiş olmanın ağırlığı aynı anda. Musa'nın elinde bir asa vardı. Allah, elindeki nedir diye sordu. Musa ise tek cümleyle geçmedi. Asayı anlattı. Dayandığı, hayvanları güttüğü, dallarını silkelediği. Bu vahyin huzurunda duruşu uzatma isteğiydi. Bir an daha. Rabbin hitabında kalabilmek. Asanı bırak. Ve asa bir anda yılana dönüştü. Hareketli, canlı, ürkütücü. Musa geriye çekildi. İlahi hitap ona korkmamasını bildirdi. Onun tekrar eski haline döndürüleceği haber verildi. Bu mucize Musa'yı destekleyen bir işaretti. Yalnız değildi. Ve ardından görev geldi. Firavun'a gidilecekti. Musa insani endişelerini saklamadı. Dua etti. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Tebliğin açık ve anlaşılır olması için yardım istedi. Bu sadece bir peygamber duası değil, sorumluluk alan herkesin duasıdır. Anlatabilmeyi nasip et. Musa, kardeşi Harun'u da istedi. Ona yardımcı olmasını, onunla işi paylaşmasını diledi. Allah Teala bu talebi kabul etti. Ve çok kritik bir emir geldi. Firavun'a gidilecekti ama sertlikle değil. Yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, belki sakınır. Bir sonraki bölümde Musa ve Harun iktidarın kalbine girecek. Söz sarayın taş duvarlarına çarpacak. Ve Firavun şu soruyu soracaktı. Peki sizin Rabbiniz kim?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Erkal Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlhan Yücel. Hud Suresi 1-8. Ayetler.
0: Eûzü

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İyi bilin ki onlar ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Andolsun biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka onu ne alıkoyuyor derler. İyi bilin ki azap onlara geleceği gün kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: ve hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 189. Ayet.
2: Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi, Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
0: Hac Suresi 26. Ayet.
3: Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.
0: Maide Suresi 95. Ayet.
4: Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir. İntikam sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, biliyoruz ki günahımız vardır, hatamız vardır, kusurlarımız vardır, namazımızda eksiğimiz vardır. Namaz kılarken bazen belki kalbimizde riya vardır, suma vardır. Birileri görsün, birileri işitsin. Belki bu duygularla camiye bile gidiyoruz. Ya Rabbi sen kalplerin sarrafısın. Kalbimizi bilensin, iyiliğimizi kötülüğümüzü bilensin. Hepsinin halinden haberdar olansın. Ya Rabbi kalbimizi, ruhumuzu, bedenimizi kendinden başkasına döndürme. Kendisinden başkasına muhtaç ettirme ya Rabbi. Ya Rabbi günahları setreden de sensin. Bizim dünyada da günahlarımızı, hatalarımızı, kusurumuzu setreyle. Ahirete de bizleri setreyle. Bizleri dünya ve ahirete, insanlara ve cinlere ve meleklere muhtaç ettirmeyeceğin gibi ya Rabbi, meleklerin dualarını bizden mahrum etme. Bizleri günahlarımızla insanların önünde rüsvay ettirme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Enfal Suresi 20-28. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
3: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç.
4: Rahman Suresi 1-27. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 127 ila 134. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanir racim.

ولله ما في السماوات وما في الأرض.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip, ötekini kocası hem var hem yok, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar. Başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki, dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. A'raf Suresi 148 ila 151. ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
0: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İbrahim Suresi 35 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Taha Suresi 105. Ayet.
6: Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak.
4: Kehf Suresi 47-49. Ayetler.
7: Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.